edep, tergib ve terhib, sevap ve ikab, menakıb, mevaiz, fezail, zühd ve rikak gibi kavramlar ve başlıklar altında işlenir. Söz konusu hadislerde hikmet, şecaat, adalet, iffet, ihlas, doğruluk, haya, sabır, tevekkül, merhamet, kardeşlik, hoşgörü, tevazu gibi ahlaki erdemler teşvik edilirken, müminler zulüm, bozgunculuk, fuhuş, kibir, yalan, iftira, cimrilik, riya gibi kötü ahlaki özelliklerden sakındırılmaktadır. Doğruluktan ayrılmayın, çünkü doğruluk insanı iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Ödeme güçlüğü çeken borçluya zaman tanıyın ya da alacağını bağışlayan kimseyi Allah, kendisininkinden başka hiçbir gölgenin, himayenin olmadığı kıyamet gününde arşın gölgesinde gölgelendirecektir, özel olarak himaye edecektir. Allah hayayı ve örtünmeyi sever gibi hadislerde görüldüğü üzere, genel olarak ahlaki faziletlerin Yüce Allah'ın rızasını kazandıracağı, cennete götüreceği, meleklerin duasına ve rahmete vesile olacağı vurgulanır. Buna karşılık size cehennemlikleri haber vereyim mi? Kaba, bencil ve büyüklük taslayan herkes, kusurunu açıklamadığı bir malı satan kimse, daima Allah'ın gazabı altındadır ve melekler ona sürekli lanet ederler örneklerinde görüleceği üzere, rezilet adı verilen gayri ahlaki tutumların Yüce Allah'ın öfkesini ve meleklerin lanetini celbedeceği bildirilir. Bu nebevi söylemlerde iyilikleri ilahi rıza ve mükafatla, kötülükleri ise ilahi gazap ve ceza ile ilişkilendirmesi imanla ahlak ilişkisini güçlendiren temalardır. Hazreti Peygamber'in getirdiği İslam mesajında ahlaktan bağımsız bir alan yoktur. Ameller hasbi, yani sadece Allah rızası için olduğunda anlamlıdır. İbadetler ihlas olmadığında şekilden ibaret kalır ve iman ancak takva ile birlikte kemale ulaşır. İnsanın kainatın en şereflisi olarak yaratıldığını ilan eden İslam dininin temel gayesi, onun dünya hayatında bu seviyeyi düşürmeden insanı kamil kıvamında yaşayabilmesini sağlamaktır. Rabbimizin hanginizin davranışça daha iyi olduğunu denemek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur buyurduğu üzere, imtihan dünyasının can alıcı noktası daha iyi bir kulluk performansı ortaya koyabilmektedir. İman ahlakla yoğrulduğunda, ibadetler özle buluştuğunda kulluk zirveye ulaşacaktır. Din güzel ahlaktır sözü bu gerçeğe işaret eder. İşte bu yüzden Allah Resulü kendisine gelerek İslam dinini tek cümlede özetlemesini isteyen kişiye şöyle demiştir: Allah'a inandım de, sonra da dosdoğru ol. Bu kısacık söz, iman etmenin bireye kendisi, yaratıcısı, hemcinsleri, içinde bulunduğu çevre ve kainatla doğru ilişkiler kurarak yaşama sorumluluğunu beraberinde getirdiğini ve İslam'ın tam olarak bu olduğunu veciz bir şekilde ifade eder. Resulullah'ın iman nedir sorusuna verdiği cevaplarda iman ahlak bütünlüğünü teyit eder niteliktedir. Buna göre iman, her şeyden önce Allah'a, meleklerine, kitabına, ona kavuşmaya ve peygamberlerine ve öldükten sonra son dirilişe inanmaktır. Aynı zamanda hoşgörü ve sabırdır. İnsanı dünyada mesut yaşatacak bir ahlak, Allah'ın haram kıldıklarından vazgeçirecek bir takva ve cahillerin cehaletinden uzak tutacak bir hilm, imanı kemale erdirir. İmanın bir takım göstergeleri olduğuna delalet eden tüm bu ifadeler, Hazreti Peygamber'in kullandığı imanın şubeleri tabirinde en orijinal ifadesini bulur. Bu tabirle imanın gereklerine dikkat çeken Allah Resulü, tevhid sözünden insanlara zarar veren şeyleri ortadan kaldırmaya kadar her türlü güzel fiili bu kapsama dahil eder. İman 70 küsur şubeye ayrılır. En üst derecesi La ilahe illallah sözü, en alt derecesi ise yolda insanlara eziyet veren bir şeyi alıp kenara koymaktır. Haya da imandan bir şubedir. Bu hadisten yola çıkan alimler, iman esasları Allah sevgisi, Allah korkusu, Allah'ın vaadine güvenmek ve ümit etmek, Hazreti Peygamber'i, ehlini ve ashabını sevmek, Hazreti Peygamber'e saygı göstermek, her halükarda dinine bağlı olmak, ilim öğrenmek ve öğretmek, Kur'an okumak,
temizlik, namaz ve oruç gibi temel ibadetleri yerine getirmek, sözleşmelere uymak, Allah'ın nimetlerine şükretmek, diline sahip olmak, emanetleri korumak ve ehline vermek, hiçbir canlıya kıymamak, namusa göz dikmemek ve iffetli olmak, başkasının malına haksız olarak el uzatmamak gibi niyetten eyleme, sözden tutum ve davranışa ilahi emirlerin gereği olan tüm hususları imanın bir şubesi olarak değerlendirmişlerdir. Kemal yolculuğunda insanlığa rehberlik eden Hazreti Peygamber, 23 yıllık risalet hayatı boyunca bir yandan ilahi emirleri tebliğ edip açıklarken, bir yandan da tezkiye görevinin bir gereği olarak inananları kötü duygu, düşünce ve eylemlerden uzak tutup arındırmak gayretinde olmuştur. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır diyerek ahlaki olgunluğun imani bir ödev olduğunu vurgulamış ve müminin şaşmaz pusulasını iman ve ahlak olarak belirlemiştir. İnananların ilki olarak çıktığı bu yolda en güzel örnekliği sergileyen Allah Resulü, Kur'an ahlakıyla ahlaklanan kamil bir mümin olarak yaşamış ve tüm insanlığa örnek teşkil edecek ahlaklı ve medeni bir toplum inşa etmiştir. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

Hüsnü Hal. İnsan topraktan geldiği gibi toprağa gidecek. Bu değişmez bir gerçek. Ancak toprağa karışacak olan insan bir avuç toprağı bile yanında götüremeyecek. Bu da acı gerçek. Ne tuhaf değil mi? Hatta biraz da güldürmüyor değil hani. Eğer bu ibret verici döngüye başka bir perdeden bakılacak olsa, ilahi nizamın mizahi nüansları fark edilir ve gülümsemeye neden olan incelikli bir başka ibret hali ortaya çıkardı. Topraktan geliyor, toprağa gidiyor ama bir karış toprak götüremiyorsun. İnsanın hem ağlatan hem de güldüren hikayesi bu işte. Bu yolculuk haline de ömür deniyor ve ömür ne zaman tükeniyor, nasıl çabucak geçip gidiyor kimse bilmiyor. Yaşanıyor ve bitiyor, bir şey de götürülemiyor. Her şeyi ardında bırakıyor insan.

Her sabah kokladığı ve özenle suladığı çiçekleri mesela. Sonra altını çizdiği kitaplarını, üstünü çizdiği eski arkadaşlarını, sevdiği kazaklarını, ayaklarını ısıtan yün çoraplarını. Bir gün bir misafir gelir de kullanırım diye sakladığı tabaklarını ve fincanlarını. Yemeden içmeden biriktirdiği sarı liralarını. Ekran parlaklığını açmaya kıyamadığı, yeterince batarya ve hafıza kapasitesine sahip olduğuna bir türlü ikna olamadığı cep telefonunu. Gözünden sakındığı, kapısındaki küçük bir çizikten dolayı geceler boyu uyuyamadığı arabasını. Kimseye anlatamadığı düşlerini ve aynada kendisine bile göstermekten imtina ettiği gülüşlerini ardında bırakıp öylece gidiyor insan. Bunlar mı sadece? Elbette hayır. Tırmanamadığı dağları, yüzemediği denizleri, gezemediği ormanları, seyretmeye doyamadığı yıldızları, su içemediği pınarları ve gölgesinde dinlenemediği çınarları da ardında bırakıp gidiyor insan. Madem hiçbir şeyi götüremiyor insan, madem maddeye dönüşmüş her şey geride kalacak, o halde ne yapmalı? Yaptığı ne varsa bırakmalı mı? Götüremeyeceği ne varsa ondan vaz mı geçmeli insan? Ağaç sulamayı, tarla sürmeyi, çitleri boyamayı bırakmalı mı? Evini süslemeyi, eşini sevmeyi, çocuğunu beslemeyi bırakmalı mı? Duvar örmeyi, ekmek pişirmeyi, elbise dikmeyi bırakmalı mı? Elbette hayır. İnsan, insanın hayatını kolaylaştırdığında, kusurunu örtüp karnını doyurduğunda, gönlünü kırmayıp onu hoş tuttuğunda iyileşiyor ve güzelleşiyor dünya. Ve tüm bunları yaptığında gerçekten götürecek bir şey elde etmiş oluyor ebedi hayata.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Günün duası.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dünya hayatında kendini bir ağacın altında dinlenen yolcuya benzetir ve dünyanın aldatıcılığına kapılmamayı tavsiye ederdi. Aynı zamanda insanın elindeki nimetlerin kıymetini bilmesini arzu eder. Sık sık şükrün önemini vurgulardı. Bir yere gideceği zaman şu duayı okurdu: Allah'ım, yolculuğun güçlüklerinden, üzücü manzaralarla karşılaşmaktan, iyiyken kötü olmaktan, mazlumun bedduasından ve dönüşte mal ve çoluk çocuğu kötü hallerde bulmaktan sana sığınırım.

0: Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Efendime söyleyeyim. Hak yarattı alemi, aşkına Muhammed'in. Ayı günü yarattı, şevkine Muhammed'in. Ol dedi oldu alem, yazıldı levh-ü kalem. Okundu hatmi kelam, şanına Muhammed'in. Hep erenler geldiler, dergaha yüz sürdüler. Zikri tevhid ettiler, nuruna Muhammed'in. Feriştehler geldiler, saf saf olup durdular. Beş vakit namaz kıldılar, aşkına Muhammed'in. Havada uçan kuşlar, yeşerip dağı taşlar, yemiş verir ağaçlar, aşkına Muhammed'in. Yunus kim ede methi, över Kur'an ayeti, an vergil salavatı, aşkına Muhammed'in. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.
2: Hoş geldin, dertlerimizin dermanı. Bütün yaratılmışlara rahmet ve bereket olan yüce peygamber. Hoş geldin ey alemlerin efendisi. Hoş geldin. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Hoş geldin canların canı, hoş geldin başların tacı. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Ya Resulallah, ya Habiballah, hoş geldin Safa.

0: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler, hayırlı günler diyenler, karşılıksız sevenler, kadir kıymet bilenler, üzerine güneş değmeyenler, hesap etmeden verebilenler, ben değil, biz diyebilenler, herkese merhamet edebilenler, yolu yönü haktan yana olanlar, aralarında selamı yayanlar, doğrudan yana olanlar, mazluma kol kanat olanlar, yol açan, yol olan, yolda olanlara. Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle, Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a, nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına, toprağına. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Sabahlar, hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Bağımlılıktan özgürlüğe az sonra.
1: Geçmişten aldığımız güçle geleceğin teminatı olan sayısız genci yetiştirmeye, daha iyiye, daha ileriye siz değerli bağışçılarımızın gönülden gelen eğitime destekleriyle ulaşabileceğiz. Bu iyilik seferberliğine destek vermek için www.tdv.org adresinden bağışlarınızı yapabilirsiniz. Türkiye Diyanet Vakfı.
2: Canparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.
0: Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapçıoğlu.
3: Merhabalar aziz dinleyenlerim. Yeni bir Bağımlılıktan Özgürlüğe programında birlikteyiz. Bu programda madde bağımlılığı tedavisini konuşuyoruz ve bu tedavide özellikle alkol bağımlılığı tedavisinden bahsedeceğiz ve sigara bağımlılığına temas edeceğiz ve burada kurumların rolü üzerinde duracağız. Aziz dinleyenlerim, tabii tedavinin pek çok aşaması var ama ilk aşaması detoksifikasyon dediğimiz, yani maddenin vücuttan arındırılması dönemini içeriyor. Tabii ikinci aşamada bağımlılar bilinçlendirme programına alınıyorlar. Bu dönemde eğitim, bireysel ve grup terapileri uygulanıyor. Yine en önemli husus hastaları tedavide tutma aşaması. Çünkü bu süreçte maddenin tekrar alınmaması için hastalara bazı ilaçlar veriliyor. Yani hem maddeyi arındırmaya çalışıyorsunuz hem de bir şekilde bunu fiziksel olarak iyileştirme niyetiyle bir takım ilaçlarla yapıyorsunuz. Burası riskli bir aşama. Dikkat gerektiriyor, yoğun ilgi gerektiriyor. Aziz dinleyenlerim, tabii detoksifikasyon dediğimiz bu aşama tam bir tedavi değil. Çünkü terapi ve rehabilitasyon eğitimleriyle tedavinin tam bir iyileşme ile neticelendirilmesi hedefleniyor. Yapılacak rehabilitasyonlarla kişinin bir daha madde kullanmaması hedefleniyor. Tabii bu bir hedef, bu bir amaç. Bu amaca, bu hedefe ulaşmak için yine hastanın kendisi öncelikli olmak üzere bütün bu bileşenlerin, tedaviye destek olan kişilerin, kurum ve kuruluşların yoğun gayreti gerekiyor. Tabii ki madde bağımlılığı tedavisi dendiğinde akla gelen başlıklardan bir tanesi alkol bağımlılığı. Alkol bağımlılığı tedavisi kısa dönem ve uzun dönem olmak üzere ikiye ayrılıyor. Kısa dönem tedavide maddeyi vücuttan arındırma ve hastalığı tanımaya yönelik tedaviler uygulanıyor. Arındırma tedavisinde yoksunluk belirtileri için ilaçlar ve psikososyal tedaviler önemli. Hastanın tedaviye olan inancını artırmak için motivasyon yükseltmeye yönelik müdahaleler önemli. Ayrıca hastalar bağımlılık konusunda bilinçlendiriliyor bu aşamada ve bağımlılıkla beraber kaydedilen sosyal beceriler, çünkü bunların bir kısmı kaybedilmiş durumda. Ve kısa dönem tedavide kazandırılması hedeflenen diğer becerilere odaklanılıyor. Tabii uzun dönem tedavide alkole yeniden dönmeyi önlemek maksadıyla yapılan uygulamalar ve rehabilitasyonlar burada tekrarlanıyor. Bu dönemde ilaç tedavileri düzenli bir şekilde sürdürülüyor ve bu yolla hastanın tedaviye olan inancı yükseltilmeye çalışılıyor. Yaşam becerileri, işsizlik ve evsizlik gibi problemleri varsa bunlar çözülmeye çalışılıyor. Yine fiziksel ve ruhsal tedavi burada aynı anda veriliyor. Yani bir taraftan fiziksel iyileşme sağlanırken diğer taraftan psikososyal iyileşme. Yani hem psikolojik olarak kendini iyileşmiş hissetsin hem de ruhsal süreçlerde bu tedavi sonuç verdiğince yaşam becerilerini yeniden kazansın. Varsa sosyal problemleri onlara bir şekilde çözüm bulunsun. En az bu yönde gayret edilsin arzu ediliyor. Evet, burada uygulanan bir yöntem çip tedavisi aziz dinleyenlerim. Ülkemizde uygulanan yöntemlerden bir tanesi, özellikle eroin ve alkol bağımlılarına uygulanıyor bu tedavi yöntemi. Bu tedavi yönteminin amacı hastanın ömür boyu kullandığı maddeden uzak durmasını sağlamak. Çip küçük bir kesi sonrası karın ön duvarında cilt altına yerleştiriliyor. Yaklaşık 3 ay kadar etkinliği burada devam ediyor. Ve çipin en önemli özelliği kişide maddenin etkisini göstermesini engellemek. Yani yeniden maddenin orada etken unsur olmasını engellemek için uygulanan bir tedavi. Aziz dinleyenlerim, madde bağımlılığı tedavisi dendiğinde yine ülkemizde akla gelen tedavi yöntemlerinden ya da alanlarından bir tanesi sigara bağımlılığı. Tabii sigara bağımlılığı tedavisinde de iki temel yöntem söz konusu. Bunlardan ilki nikotin replasman tedavisi dediğimiz kısaltması NRT olan bir tedavi yöntemi. NRT sigara kullanma isteğini azaltmada ve sigara kullanmama durumunda gerçekleşen

0: Te dışı tedavi olarak bilinen bir yöntem bu. Sigarayı bırakma konusunda oldukça etkili olduğu bugün kanıtlanmış durumda bupropion yönteminin. Aziz dinleyenlerim, bağımlılık tedavisinde kurumların rolü son derece önemli. Çünkü burada önemli olan bağımlılıkla mücadele alanında çalışan tüm kurumların koordineli olarak hareket etmesi. Alkol ve uyuşturucu madde bağımlıları tedavi ve araştırma merkezi, kısa adı AMATEM biliyorsunuz. Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki merkezlerde alkol ve uyuşturucu bağımlılığı alanında tedavi hizmeti vermeye devam ediyor. Yine çocuk ve ergen madde bağımlılığı tedavi ve eğitim merkezi, kısa adı ÇEMATEM olan merkez, çocuklara ve ergenlere bağımlılıktan kurtulma amaçlı tedavi hizmetleri sunuyor. Psikoterapistler, danışmanlık hizmetleri ve eğitimlerle çocukların ve ergenlerin bağımlılıktan kurtulmalarını burada amaçlıyorlar. Yine ilçe sağlık müdürlükleri de tedavi başvuru sürecinde görev alıyorlar ve tüm bunların dışında bağımlılık sürecindeki en önemli rolün aileye düştüğünü yine bir kere daha hatırlatmak istiyoruz. Evet aziz dinleyenlerim, bugün de Bağımlılıktan Özgürlüğe programında madde bağımlılığının, özellikle alkol ve sigara bağımlılığının tedavisini konuştuk. Bu süreçte hepimize düşen sorumluluklar olduğunu bir kere daha hatırladık, birbirimize hatırlattık ve hepimize bağımlılıktan uzak bağlılıklara tutunduğumuz bir gelecek düşüncesini bir kere daha fark ettirmeye çalıştık. Sağlıkla kalın, esenlikle kalın, bağlı kalın, birbirinize daha çok bağlanın. Ancak sevgi, saygı ve fedakarlıkla hayatımızı yönetebileceğimizi unutmayın. Bağlılıklarınızı hatırlayın ama bağlılıklarınızdan uzak durarak hayata tutunmaya gayret edin. Sağlıkla kalın, esenlikle kalın, huzurla kalın aziz dinleyenlerim. Hoşça kalın.
1: Bağımlılıktan Özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.

Günün yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar, hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da. Bundan 1000 yıl önce, Bozkır'ın ötesinde, şöyle demiş Yusuf Has Hacip, Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

İki türlü insana insan derler. Biri öğreten, diğeri öğrenen. Sen hangisini dilersen onu seç.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Sen bir cüzsün, bir zerresin. Senin yaptığın işte bir fayda varken ne diye küllü kınamaya teşebbüs edersin? Sözün bir faydası yoksa söyleme. Eğer varsa dil uzatmayı bırak, şükretmeye bak. Allah'a şükretmek her boyunun borcudur. Onunla bununla kavga etmek, yüzünü ekşitmekse kimseye borç değildir.

0: bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.
1: Efendime söyleyeyim. 18 bin aleme server olan Muhammed, 33 bin ashaba rehber olan Muhammed, yalınlık açlığa kanaatli Muhammed, asi cafi ümmete şefaatli Muhammed, geceler yatıp uyumaz tilavetli Muhammed, garib ile yetime mürüvvetli Muhammed, yoldan azan gümraha hidayetli Muhammed, muhtaç düşse herkese kifayetli Muhammed, melun lain şeytana siyasetli Muhammed, şeriatın yoluna inayetli Muhammed, duaları müstecab icabetli Muhammed, yamanlığa yahşilik kerametli Muhammed, miskin Ahmet kuluna kitabetli Muhammed, yetim fakir garibe sehavetli Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmet Yesevi.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.
1: Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı, kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği O kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

0: düşünce ve gönül dünyasını besleyen programlar. Dünü aktaran, bugünü önceleyen ve yarına yön veren özel içerikler. Anlam ve değer dünyasının keşfine rehberlik eden yayınlar. Ve daha fazlası için Diyanet TV. Ailenizle birlikte güvenle izleyin.
1: Canparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.
2: Kur'an'ın temel konuları.
3: Diyanet Radyo'dan herkese merhaba. Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 20. cüzdeyiz. 20. cüzde Nem suresinin son tarafı, Kasas suresinin tamamı ve Ankebut suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu cüzdeki temel konulardan bir tanesi, Hazreti Peygamber'in rehberliğidir. Nem suresinin son tarafında Peygamberimizin rehberliğinden bahsedilmektedir. Bunlar kısaca tevhid inancı, yaratılış gerçeği, ilmin önemi, kulluk bilinci, her an hamd etme düşüncesidir. Evet, 20. cüzün 2. mesajına baktığımızda Hazreti Musa'nın rehberliğini görüyoruz. Orta kısmında Kasas suresi bulunuyor. Bu sure önceki Nem suresinin devamı niteliğindedir. Hazreti Musa'nın hayatıyla ilgili önemli anlatım burada da devam etmektedir. Hazreti Musa'nın Medyen'e hicret edip orada 10 yıl kaldığında yaşadıkları anlatılmaktadır. Sonra Mekkeli müşriklerin Tevrat ve Kur'an için birbirini destekleyen iki sihir sözleri aktarılıp onlara adeta meydan okunmaktadır. De ki, Allah katından gelen bu iki kitaptan daha faydalı, daha güzel rehberlik edici başka bir kitap varsa, haydi getirin de ben de ona uyayım. Eğer sözünüzde sadıksanız, haydi getirin. Bu cüzün son bölümünde ise Hazreti Musa döneminde hak nasıl galip geldiyse Hazreti Muhammed döneminde de galip gelecektir mesajı verilmekte. Bunun için Müslümanların tevhid inancına sarılmaları ve ayrılmamaları gerektiği hatırlatılmaktadır. 20. cüzün 3. konusu iman ve fedakarlık. Bu cüzün son kısmında Ankebut suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu surenin daha ilk ayetlerinde imanın fedakarlık olduğu açıklanmakta, iman ettik demekle işin bitmeyeceği, bunun mücadele ve ameli salihle ispat edilmesi gerektiği anlatılmaktadır. Münafıklarınsa bu fedakarlıktan kaçtıkları, kaçacakları açıklanmaktadır. Daha sonra da peygamberlerin hayatlarından fedakarlık örnekleri verilmektedir. O fedakar insanların başında Hazreti Nuh, İbrahim, Lut, Şuayb, Musa ve Muhammed aleyhissalatu vesselam gelmektedir. Onlarla mücadele eden Ad ve Semud kavimleri, Firavun hanedanı, Karun ve Haman gibi güçlerin de nasıl helak oldukları anlatılmakta ve şöyle denilmektedir. Allah'tan başka dostlar edinenlerin durumu, ağ örerek ev yapan örümceğin haline benzer. Evlerin en zayıfı ankebut ağıdır. Keşke bu bilince o müşrikler bir ulaşsalar. Evet, 20. cüzden 3 mesajı sizlerle buluşturduk. 21. cüzde görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Yirminci cüz.

ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Fakat kavminin cevabı, Lut ailesini ülkenizden çıkarın. Kuşkusuz onlar ahlakça temizlik taslayan kimselermiş demekten ibaret oldu. Bunun üzerine onu ve karısı dışında kalan ailesini kurtardık. Karısının geride kalanlardan olmasını takdir ettik. Onların üzerine müthiş bir yağmur indirdik. Önceden uyarılmış olanların yağmuru ne korkunç oldu. De ki, hamdolsun Allah'a, selam olsun seçkin kıldığı kullarına. Allah mı daha hayırlı, yoksa ona koştukları ortaklar mı? Peki gökleri ve yeri yaratan, gökten size su indiren kim? Biz o suyla sizin bir tek ağacını bile bitiremeyeceğiniz güzel güzel bahçeler, bağlar yetiştirmekteyiz. Allah'tan başka ilah mı? Doğrusu onlar yoldan sapmış kimselerdir. Peki yeryüzünü yerleşmeye elverişli kılan, vadilerinden nehirler akıtan, yerde sarsılmaz dağlar yaratan, iki deniz arasına engel koyan kim? Allah'tan başka bir ilah mı? Doğrusu onların çoğu gerçeği bilmiyorlar. Peki darda kalan, kendisine yalvardığı zaman imdadına yetişen, sıkıntısını gideren ve sizi yeryüzünün yöneticileri yapan kim? Allah'tan başka bir ilah mı? Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz. Peki karaların ve denizlerin karanlıkları içinde yol bulmanızı sağlayan kim? Rüzgarları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen kim? Allah'tan başka bir ilah mı? Allah onların ortak koştuklarından çok yücedir, münezzehtir. Peki ilk baştan yaratan, sonra yaratmayı durmaksızın tekrar eden kim? Size hem gökten hem yerden rızık veren kim? Allah'tan başka bir ilah mı? De ki, eğer doğru söylüyorsanız kesin delilinizi getirin bakalım. De ki, Allah'tan başka göklerde olsun, yerde olsun hiç kimse gaybı bilemez. Onlar ne zaman diriltileceklerini de bilmezler. Hayır, onların ahiret hakkındaki bilgileri yetersiz kaldı.

kalmamıştır. Dahası bu hususta şüphe içindedirler. Bunun da ötesinde onlar ahiretten yana kördürler. İnkarcılar dediler ki, sahi biz ve atalarımız toprak olunca mı diriltilip hayat alanına çıkarılacakmışız? Doğrusu bu tehdit bize yapıldığı gibi daha önce atalarımıza da yapılmıştı. Ama bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir. De ki, yeryüzünde dolaşın da günahkarların sonu nice oldu görün. Sen de onların yüzünden üzülme, tuzak kurmalarından dolayı da canını sıkma. Eğer doğru söylüyorsanız bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diye soruyorlar. De ki, çabucak gelmesini istediğiniz azabın bir kısmı belki de tepenize inmek üzeredir. Şüphesiz Rabbin insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu şükretmezler. Rabbin onların kalplerinde gizlediklerini de açığa vurduklarını da elbette bilir. Gökte ve yerde gözlerden gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta yer almasın. Doğrusu bu Kur'an, İsrailoğullarına üzerinde anlaşamadıkları pek çok şeyi açıklamaktadır. Şüphesiz o, müminler için bir hidayet rehberi ve bir rahmettir. Gerçek şu ki, Rabbin onların arasında hükmünü verecektir. O çok güçlüdür, her şeyi bilmektedir. O halde sen Allah'a güvenip dayan. Çünkü sen apaçık hakikat üzeresin. Bil ki sen ölülere işittiremezsin. Arkalarını dönüp giderlerken sağırlara da çağrıyı duyuramazsın. Sen körleri yanlış yoldan doğruya yönlendiremezsin. Sen çağrını ancak ayetlerimize inanıp teslim olanlara duyurabilirsin. Söylenen kıyamet başlarına geldiği zaman onlara yerden bir yaratık çıkarırız da insanların ayetlerimize kesin bir şekilde iman etmedikleri konusunda onlarla konuşur. O gün her ümmet içinden ayetlerimizi yalan sayan grupları bir araya getiririz. Onlar düzenli bir şekilde hesap yerine sevk edilirler. Nihayet oraya geldikleri zaman Allah buyurur, siz benim ayetlerimi ne olduğunu kavramadan yalan saydınız öyle mi? Değilse yaptığınız neydi? Zulme saptıkları için kendileri hakkındaki söz gerçekleşmiştir. Artık konuşamazlar. Dinlensinler diye geceyi yarattığımızı, gündüzü de aydınlık kıldığımızı görmediler mi? İman eden bir kavim için elbette bunda ibretler vardır. Sur'un üflendiği gün, Allah'ın diledikleri dışında göklerde ve yerde bulunanlar dehşete kapılır. Hepsi boyunları bükük olarak ona gelirler. Dağları görür, onların durduğunu sanırsın. Oysa bulutlar gibi hareket ederler. Bu, her şeyi sapasağlam yapan Allah'ın sanatıdır. Şüphesiz ki O, yaptıklarınızdan tamamıyla haberdardır. Kim ilahi huzura iyilikle gelirse, ona daha iyisi verilir. O gün onlar kıyamet dehşetinden de etkilenmezler. Ama kimler de kötülükle gelirse, işte onlar yüzüstü cehenneme atılırlar. Yaptıklarınızın karşılığından başkasını mı göreceksiniz? De ki, bana dokunulmaz kıldığı bu şehrin Rabbine, yalnız ona kulluk etmem emredildi. Zaten her şey ona aittir. Bir de bana Müslümanlardan olmam ve Kur'an'ı okumam emredildi. Artık kim doğru yola gelirse yalnız kendisi için gelmiş olur. Kim de saparsa ona de ki ben sadece uyarıcılardanım. Ve şunu da söyle. Hamd Allah'a mahsustur. O işaretlerini size gösterecek, siz de onları görüp tanıyacaksınız. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Kasas Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta Sin Mim. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. İman eden bir topluluk için Musa ile Firavun'un haberlerinden bir kısmını gerçek şekliyle sana anlatacağız. Kuşkusuz ülkesinde Firavun ululuk taslamış, ayrımcılık yaparak halkını da gruplara ayırmıştı. Gruplardan birini erkek çocuklarını kıyımdan geçirip kızlarını sağ bırakarak güçsüz düşürmek istiyordu.

hiç kuşkusuz o huzur ve güveni bozanlardandı. Oysa biz o ülkede güçsüz düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak, onları ülkelerinin varisleri kılmak istiyorduk. Onları belli bir yere yerleştirmek, Firavun'a, Haman'a ve ordularına sakındıkları şeyi onların eliyle başlarına getirip göstermek istiyorduk. Musa'nın annesine, onu emzir, başına bir şey gelmesinden endişe ettiğinde onu nehre bırak. Korkup kaygılanma, biz onu sana geri döndüreceğiz ve onu peygamberlerden biri yapacağız diye vahyettik. Nitekim Firavun ailesi onu bulup aldı. Ama sonunda o kendileri için bir düşman ve tasa sebebi olacaktı. Şüphesiz Firavun, Haman ve askerleri yanlış yoldalardı. Firavun'un karısı, "O senin ve benim göz aydınlığımız, muradımız olsun. Onu öldürmeyin, belki bize faydası dokunur veya onu evlat ediniriz," demişti. Onlar işin farkında değillerdi. Musa'nın annesinin yüreği ise yalnızca çocuğuyla meşguldü. Eğer inanıp güvenen biri olması için onun kalbini pekiştirmemiş olsaydık, neredeyse işi meydana çıkaracaktı. Musa'nın ablasına, "Onu izle," dedi. O da ötekiler farkına varmadan uzaktan kardeşini gözetledi. Biz önceden onun başka süt anneleri kabul etmesini engellemiştik. Bunun üzerine ablası, "Sizin adınıza onun bakımını üstlenecek, üzerine titreyecek bir aile bulayım mı?" dedi. Böylelikle biz annesinin gönlü rahatlasın, gam çekmesin ve Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu bilsin diye onu annesine geri verdik. Fakat oradakilerin çoğu bunu bilmiyorlardı. Musa yetişip olgunlaşınca ona hikmet ve ilim verdik. İşte güzel davrananları biz böyle ödüllendiririz. Musa ahalisinin fark edemeyeceği bir vakitte şehre girdi. Orada biri kendi halkından, diğeri düşmanı olan taraftan iki adamın birbirleriyle kavga ettiğini gördü. Kendi halkından olan kişi düşman taraftan olana karşı ondan yardım istedi. Bunun üzerine Musa ötekine bir yumruk vurup ölümüne sebep oldu. Sonra şöyle dedi, "Bu şeytanın işidir. O gerçekten ayartıcı ve apaçık bir düşman. Rabbim, doğrusu kendime zulmettim, beni bağışla." Allah da onu bağışladı. Çünkü o gerçekten çok bağışlayıcı ve çok esirgiyicidir. Musa, "Rabbim, bana lütfettiğin nimetler hakkı için suçlulara asla arka çıkmayacağım," dedi. Şehirde korku içinde etrafı gözetleyerek sabahladı. Bir de ne görsün, dün kendisinden yardım isteyen adam bağırarak ondan yine yardım istiyor. Musa ona, "Açıkçası sen düpedüz serserinin birisin," dedi. Musa, ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak isteyince adam şöyle dedi, "Ey Musa, dün birini öldürdüğün gibi şimdi de beni mi öldürmek istiyorsun? Demek ki sen insanların arasını düzelten değil de bu ülkede zorba biri olmak istiyorsun," dedi. Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi ve dedi ki, "Ey Musa, ileri gelenler seni öldürmek için hakkında görüşme yapıyorlar. Derhal çıkıp git. İnan ki ben senin iyiliğini isteyenlerdenim." Musa korku içinde etrafı gözetleyerek oradan ayrıldı. "Rabbim, beni zalimler topluluğundan kurtar," dedi. Musa Medyen'e doğru yöneldiğinde, "Umarım Rabbim bana doğru yolu buldurur," dedi. Medyen suyuna vardığında, orada hayvanlarını sulayan bir grup insanla karşılaştı. Onların biraz ötesinde de hayvanlarının suya gelmesini engelleyen iki kadın gördü. Onlara, "Meseleniz nedir?" diye sordu. Çobanlar sulayıp çekilmeden, "Biz hayvanlarımızı sulayamayız. Babamız da çok yaşlı," dediler. Bunun üzerine Musa onların hayvanlarını sulayıverdi. Sonra gölgeye çekilip, "Ey Rabbim, bana lütfedeceğin her türlü hayra muhtacım," diye niyazda bulundu. Bu esnada kızlardan biri utangaç bir eda ile yürüyerek yanına geldi. "Bizim yerimize hayvanlarımızı sulamanın karşılığını ödemek üzere babam seni çağırıyor," dedi. Musa babalarının yanına gelip de ona başından geçenleri anlatınca, "Korkma, zalimler güruhundan kurtuldun," dedi. O iki kızdan biri, "Babacığım, onu ücretle tut.
Çünkü ücretle istihdam edeceğin en iyi kimse güçlü ve güvenilir olandır, dedi. Baba, bana 8 yıl çalışmana karşılık şu 2 kızımdan birini seninle evlendirmek istiyorum. Eğer 10 yıla tamamlarsan bu da senin bileceğin bir şey. Seni zorlamak istemem. İnşallah benim iyi kimselerden olduğumu göreceksin, dedi. Musa, bu seninle benim aramdadır. Bu 2 süreden hangisini doldurursam doldurayım, bana haksızlık yok. Söylediklerimize Allah şahittir, diye cevap verdi. Musa bu süreyi doldurup ailesiyle birlikte yolda giderken Tur tarafında bir ateş gördü. Ailesine, siz bekleyin, ben bir ateş gördüm. Belki oradan size bir haber yahut ısınmanız için bir parça ateş getiririm, dedi. Oraya gelince o mübarek yerdeki vadinin sağ tarafından, oradaki ağaç yönünden kendisine şöyle seslenildi. Ey Musa! Muhakkak ki ben, yalnızca ben, alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Asanı yere bırak. Musa asayı yılan gibi kıvrılır görünce dönüp arkasına bakmadan kaçtı. Ey Musa, beri gel, korkma. Çünkü sen güvendesin. Şimdi elini koynuna sok. Bir hastalık yüzünden olmaksızın bembeyaz çıkacaktır. Korkudan açılıp savrulan kollarını normal konuma getir, sakin ol. İşte bu ikisi Firavun ve adamlarına karşı göstereceğin Rabbin tarafından 2 kesin delildir. Onlar yoldan çıkan bir kavim olmuşlardır. Musa dedi ki, Rabbim, ben onlardan birini öldürmüştüm. Beni öldürmelerinden korkuyorum. Kardeşim Harun benden daha açık ve düzgün konuşur. Onu da beni onaylayan bir yardımcı olarak yanımda gönder. Zira beni yalancılıkla itham etmelerinden endişe ediyorum. Allah buyurdu, seni kardeşinle destekleyeceğiz ve size öyle bir güç vereceğiz ki bu sayede size erişemeyecekler. Mucizelerimizle siz ve size tabi olanlar üstün geleceksiniz. Musa onlara apaçık mucizelerimizle gelince, bu olsa olsa düzmece bir sihirdir. Geçmişte atalarımız zamanında böyle bir şeyin olduğunu da duymadık, dediler. Musa dedi ki, kendi katından kimin hidayet getirdiğini ve bu ülkede sonunda kimin kalacağını en iyi bilen Rabbimdir. Muhakkak ki zalimler kurtulamaz. Firavun, ey seçkinler, sizin için benden başka ilah tanımıyorum. Ey Haman, hadi benim için tuğla fırınını yak, bana bir kule yap. Belki oradan Musa'nın ilahını görürüm. Ama kesinlikle onun bir yalancı olduğunu düşünüyorum, dedi. Firavun ve askerleri bize döndürülmeyeceklerini sanarak yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar. Biz de onu ve askerlerini alıp denizin içinde bıraktık. Bak işte zalimlerin sonu nice oldu. Böylece onları halkı ateşe çağıran öncüler yapmış olduk. Kıyamet gününde onlar yardım görmeyeceklerdir. Bu dünyada onların peşine laneti taktık. Kıyamet gününde de bunlar kınanmış kimselerden olacaklar. Muhakkak ki biz önceki birçok nesilleri yok ettikten sonra düşünüp ders çıkarsınlar diye Musa'ya insanlar için apaçık deliller, hidayet rehberi ve rahmet olarak o kitabı verdik. Musa'ya emrimizi vahyettiğimiz sırada sen ey Muhammed vadinin batı tarafında bulunmuyordun ve olayın tanıklarından da değildin. Bilakis aranızda biz nice nesiller meydana getirdik ve onların ömrü nice yıllar sürdü. Sen ayetlerimizi kendilerinden okuyarak öğrenmek üzere Medyen halkı arasında oturmuş da değilsin. Aksine bu bilgileri sana gönderen biziz. Evet, Musa'ya seslendiğimiz zaman sen Tur'un yanında değildin. Fakat senden önce kendilerine uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi uyarman için Rabbinden bir rahmet olarak sana da vahiy gönderdik. Umulur ki düşünüp öğüt alırlar. Önceden yaptıkları yüzünden başlarına bir musibet geldiğinde Rabbimiz, keşke bize bir peygamber gönderseydin de ayetlerine uyup da müminlerden olsaydık diyecek olmasalardı peygamber göndermezdik. Fakat onlara tarafımızdan o gerçek Kur'an gelince ona da Musa'ya verilenin benzeri verilmeli değil miydi, dediler.
Peki daha önce Musa'ya verileni de

inkar etmemişler miydi? Birbirini destekleyen iki sihir demişler ve eklemişlerdi. Doğrusu biz hiçbirine inanmıyoruz. De ki, eğer doğru söylüyorsanız, Allah katından bu ikisinden daha doğru yol gösteren bir kitap getirin de ben ona uyayım. Eğer sana cevap vermezlerse bil ki, onlar sırf kendi bencil arzularına uymaktadırlar. Allah'tan bir yol gösterme olmaksızın, sırf kendi bencil arzularına uyandan daha sapkını kim olabilir? Elbette Allah zalim kavmi doğru yola iletmez. Gerçek şu ki, düşünüp öğüt alsınlar diye, biz sözü, vahyi onlara birbiri ardınca ulaştırmışızdır. Bundan önce kendilerine kitap verdiğimiz kimseler içinde öyleleri vardır ki buna da iman ederler. Onlara Kur'an okunduğu zaman ona iman ettik. Şüphesiz o Rabbimizden gelmiş gerçeğin kendisidir. Esasen biz bundan önce de Rabbimize boyun eğmiştik derler. İşte baskılara karşı sabretmelerinden ötürü onlara mükafatları iki defa verilecektir. Onlar kötülüğü iyilikle savarlar. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da Allah rızası için harcarlar. Onlar boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size, esen kalın. Bizim cahillerle işimiz yok derler. Kuşkusuz sen istediğini hidayete erdiremezsin. Ama Allah dilediğini hidayete erdirir ve hidayete erecek olanları en iyi O bilir. Seninle beraber doğru yolu izlersek yurdumuzdan sökülüp atılırız diyorlar. Peki biz onları dokunulmaz, güvenli, katımızdan bir rızık olarak her şeyin ürünlerinin içinde toplandığı bir yere yerleştirmedik mi? Fakat çoğu bunun şuurunda değildir. Oysa biz bolluk içinde azmış nice şehir halkını helak etmişizdir. İşte yerleri, kendilerinden sonra oraların pek azında oturulabildi. Hepsi bize kalmıştır. Merkezinde halka ayetlerimizi okuyan bir peygamber göndermedikçe Rabbin memleketleri helak etmez. Biz ülkeleri ancak halkı zulümde ısrar edince helak ederiz. Size verilen şeyler dünya hayatı için faydalı nesneler ve güzelliklerden ibarettir. Allah katında olanlarsa daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Aklınızı kullanmaz mısınız? Buna göre kendisine güzel bir şey vaat ettiğimiz ve vaat edildiği şeye kavuşacak olan kimse, dünya hayatının geçici menfaat ve zevkini yaşattığımız, sonra kıyamet gününde yargılanmak üzere huzura çıkarılanlardan biri gibi olur mu? O gün Allah onları huzuruna çağırarak, "Benim ortaklarım olduğunu iddia ettiğiniz ilahlar şimdi nerede?" diye sorar. Kendileriyle ilgili azap hükmü kesinleşmiş olanlar, "Rabbimiz, şunlar azdırdığımız kimselerdir. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Sorumluluklarını yüklenmiyor, onları senin hükmüne bırakıyoruz. Onlar zaten bize tapmıyorlardı." derler. "Allah'a koştuğunuz ortaklarınızı çağırın." denir. Çağırırlar ama o sahte ilahlar onlara cevap vermezler ve azabı görürler. Keşke vaktiyle doğru yola girmiş olsalardı. O gün Allah onlara hitap ederek, "Peygamberlere ne cevap verdiniz?" diye sorar. İşte o gün kurtarıcı cevapların bütün kapıları yüzlerine kapanmıştır. Birbirlerine de soramazlar. Tevbe edip iman eden ve iyi işler yapan kimseye gelince, işte onun kurtuluşa erenler arasında olması umulabilir. Rabbin dilediğini yaratır ve tercih eder. Onun seçme ve yaratmasında onların tercih hakkı yoktur. Allah onların ortak koştuklarından münezzehtir ve şanı yücedir. Rabbin onların kalplerinde gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. İşte o Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Önünde de sonunda da hamd ona mahsustur. Hüküm de onundur. Sadece ona döndürüleceksiniz. De ki, hiç düşündünüz mü? Allah geceyi kıyamet gününe kadar üzerinizde devamlı kılsa, Allah'tan başka size ışık getirecek bir ilah var mıdır? Hala söze kulak vermeyecek misiniz? De ki, ne dersiniz?

edersiniz. Allah gündüzü üzerinizde kıyamet gününe kadar devamlı kılsa, Allah'tan başka size istirahat edeceğiniz geceyi getirebilecek bir ilah var mı? Hala gerçeği görmeyecek misiniz? Allah rahmetinden dolayı size geceyi ve gündüzü yarattı ki dinlenesiniz. Lütfundan rızkınızı arayasınız ve bütün bunlara şükredesiniz. O gün Allah onlara seslenerek, "Benim ortaklarım olduğunu iddia ettiğiniz şeyler hani nerede?" diye soracaktır. Her ümmetten bir şahit çıkarıp, "Kesin delilinizi getirin" diyeceğiz. O zaman anlarlar ki, hakikat Allah'a mahsustur ve uydura geldikleri şeyler, putlar kendilerini bırakıp gitmişlerdir. Karun, Musa'nın kavmindendi. O, gücüne dayanarak onlara haksızlık etmekteydi. Biz ona öyle hazineler vermişti ki, sadece anahtarlarını güçlü kuvvetli bir ekip bile zor taşırdı. Halkı ona şöyle demişti, "Sakın şımarma, bil ki Allah şımarıkları sevmez. Allah'ın sana verdiğinden ahiret yurdunu kazanmaya bak ve dünyadan nasibini unutma. Allah sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara ihsanda bulun. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışma. Şüphesiz Allah bozguncuları sevmez." Karun, "Bu serveti sahip olduğum bilgi sayesinde elde ettim" diye karşılık verdi. Bilmiyor muydu ki Allah ondan önceki kuşaklardan, ondan daha güçlü ve daha çok servet biriktirmiş kimseleri helak etmişti. Ama suçluluğu kesinleşmiş olanlara artık günahları sorulmaz. Karun gösterişli bir şekilde kavminin karşısına çıkardı. Dünya hayatını arzulayanlar, "Keşke Karun'a verilenin bir benzeri bize de verilseydi. Doğrusu o çok şanslı" derlerdi. Kendilerine ilim verilmiş olanlarsa şöyle derlerdi, "Yazıklar olsun size. İman edip iyi işler yapanlar için Allah'ın mükafatı daha üstündür. Ona da ancak sabredenler kavuşabilir. Sonunda biz onu ve evini barkını yerin dibine geçirdik. Artık Allah'a karşı ona yardım edecek adamları olmadığı gibi kendi kendini kurtarabilecek durumda da değildi. Daha dün Karun'un yerinde olmayı isteyenler bu defa, "Yazıklar olsun bize. Demek ki Allah rızkı kullarından dilediğine bol bol, dilediğine de ölçülü veriyormuş. Allah bize lütufta bulunmuş olmasaydı, bizi de mutlaka yerin dibine geçirmişti. Vah ki vah, demek inkarcılar iflah olmazmış" der oldular. İşte ahiret yurdu. Onu yeryüzünde haksız üstünlük kurmak ve bozgunculuk çıkarmak istemeyenler için hazırlamış bulunuyoruz. İyi son, Allah'a karşı gelmekten sakınanların olacaktır. Kim bir iyilikle gelirse, ona bundan daha hayırlı karşılık vardır. Kim de bir kötülükle gelirse, o kötülükleri işleyenler yalnızca yaptıklarının karşılığını görürler. Kur'an'ı sana indiren Allah, elbette seni dönülecek yere tekrar gönderecektir. De ki, kimin doğru yolda yürüdüğünü, kimin de apaçık bir sapkınlık içinde olduğunu en iyi Rabbim bilir. Bu kitabın sana vahyolunacağını ummazdın. Ama o, Rabbinden bir rahmet olarak geldi. Öyleyse asla inkarcılara destek verme. Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra, artık onlar seni bunların gereğini yapmaktan alıkoymasınlar. İnsanları Rabbine çağır ve sakın müşriklerden olma. Allah'la birlikte başka bir ilaha yalvarma. Ondan başka ilah yoktur. Onun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O'nundur ve siz ancak O'na döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. İnsanlar denenip sınavdan geçirilmeden iman ettik demekle bırakılacaklarını mı sanıyorlar? Andolsun ki biz onlardan öncekileri de sınamıştık. Allah elbette doğru olanları ortaya çıkaracaktır. Keza o yalancıları da mutlaka ortaya çıkaracaktır. Yoksa kötülük yapan o kişiler bizden kaçıp kurtulabileceklerini mi sandılar? Ne kadar yanlış düşünüyorlar. Kim Allah'a kavuşmayı arzu ederse bilsin ki Allah'ın belirlediği sürenin sonu mutlaka gelecektir.
O her şeyi bilir, her şeyi işitir. Her kim elinden gelen çabayı gösterirse, yalnız kendi iyiliği için çabalamış olur. Çünkü Allah'ın hiç kimsenin hiçbir şeyine ihtiyacı yoktur. Biz iman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanların önceki kötülüklerini mutlaka sileriz ve onları yaptıklarının daha güzeliyle ödüllendiririz. Biz insana anne babasına iyi davranmasını emrettik. Ama onlar hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa onların sözüne uyma. Sonunda dönüşünüz yalnız bana olacaktır. İşte o zaman vaktiyle yapmış olduğunuz her şeyi önünüze koyacağım. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara gelince, onları katımızda mutlaka iyiler arasına alacağız. İnsanlar arasında öyleleri de vardır ki, Allah'a inanıyoruz derler. Ama Allah uğrunda bir sıkıntıyla karşılaşınca, insanlardan gördükleri eziyeti, Allah'tan gelen bir ceza gibi düşünürler. Ama Rabbinden bir yardım gelecek olsa, o zaman da mutlaka gerçek müminlere, aslında biz hep sizinle olduk derler. Peki ama herkesin kalbindekileri en iyi bilen Allah değil midir? Muhakkak ki Allah gerçekten iman edenleri de bilir, inanmış gibi görünenleri de bilir. İnkarcılar müminlere, gelin bizim yolumuza uyun, günahınızı biz yüklenelim derler. Oysa onların hiçbir günahını gerçekten yüklenecek değillerdir. Hakikatte onlar katıksız yalancılardır. Onlar mutlaka kendi günah yükleriyle birlikte başka yükler de yüklenecekler. Düzüp koştukları iddialardan dolayı kıyamet gününde kaçınılmaz olarak sorguya çekileceklerdir. Vaktiyle biz Nuh'u kendi kavmine Rasul olarak göndermiştik. Nuh 1000 yıldan 50 yıl daha az bir süreyle onların arasında kaldı. Sonunda zulümlerini sürdürürlerken onları tufan yakaladı. Fakat biz Nuh'u ve gemidekileri kurtardık ve bunu bütün insanlık için bir ibret yaptık. İbrahim'i de Rasul olarak gönderdik. Kavmine şöyle demişti: Allah'a kulluk edin ve ona itaatsizlikten sakının. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Siz Allah'ı bırakıp bir takım putlara tapıyor, asılsız inançlar uyduruyorsunuz. Kuşkusuz Allah'ı bırakıp da taptığınız bu şeyler size rızık vermekten acizdirler. O zaman rızkınızı Allah'ın katında arayın. Ona kul olun, ona şükredin. Sonunda ona döndürüleceksiniz. Eğer gerçeği yalanlamaya kalkışırsanız, bilesiniz ki sizden önceki nice topluluklar da böyle yalanlamalarda bulundular. Elçinin görevi açık bir tebliğden ibarettir. Peki onlar Allah'ın yaratmayı nasıl başlattığını, sonra onu ard arda sürdürdüğünü görmezler mi? Kuşkusuz bu Allah için kolaydır. Resulüm, de ki, yeryüzünde gezip dolaşın ve Allah'ın ilk yaratılışı nasıl başlatıp devam ettirdiğini görün. Allah daha sonra ikinci hayatı da işte böyle gerçekleştirecektir. Allah her şeye kadirdir. O dilediğini azap eder, dilediğini esirger. Hepiniz dönüp dolaşıp ona varacaksınız. Ne yeryüzünde ne de gökte Allah'ı çaresiz bırakabilirsiniz. Allah'ın dışında bir himayeciniz ve yardımcınız da yoktur. Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenler, işte bunların rahmetimden ümitleri olamaz ve bunlar için acı bir azap vardır. Kavminin İbrahim hakkındaki cevabı, onu öldürün ya da yakın demekten ibaret oldu. Ama Allah onu ateşten kurtardı. İşte bunda inanan bir topluluk için ibretler vardır. İbrahim onlara şöyle demişti: sizler sırf dünya hayatında aranızdaki sevgi ve çıkar ilişkisini sürdürmek için Allah'ı bırakıp kendinize bir takım putlar edindiniz. Sonra kıyamet gününde birbirinizi reddedecek, birbirinize lanetler yağdıracaksınız. Varacağınız yer cehennemdir. Hiçbir yardımcınız da olmayacaktır. Bunun üzerine Lut ona iman etti. İbrahim, artık ben Rabbime göç edeceğim. Şüphesiz o güçlüdür, hikmet sahibidir, dedi. Ona İshak ve Yakub'u bağışladık.
Soyundan gelenlere peygamberlik ve kitap verdik. Ona bu dünyada mükafatını verdik. O, ahirette de iyiler arasında yer alacaktır. Lut'a gelince o, kavmine demişti ki, siz kesinlikle daha önce hiçbir milletten hiç kimsenin yapmadığı bir hayasızlığı yapıyorsunuz. Siz hala erkeklere yaklaşacak, meşru yolu kapatacak, toplantılarınızda ahlak dışı işler yapacak mısınız? Kavminin tek cevabı şu oldu. Hadi doğru söyleyenlerdensen başımıza Allah'ın azabını getir de görelim. Lut, şu ahlakı bozan topluluğa karşı bana yardım et Rabbim diye dua etti. Elçilerimiz İbrahim'e müjdeyi getirdiklerinde, biz şu memleketin halkını yok edeceğiz. Çünkü oranın halkı zulme sapmışlardır dediler. İbrahim, ama orada Lut da yaşıyor dedi. Biz orada kimlerin bulunduğunu çok iyi biliyoruz. Onu ve karısı dışındaki bütün ailesini elbette kurtaracağız. Karısı geride kalanlar arasında yer alacak dediler. Elçilerimiz kendisine geldiğinde Lut, onlardan dolayı huzursuz oldu ve ne yapacağını şaşırdı. Ama onlar, korkma, tasalanma dediler. Biz seni ve karın dışındaki bütün aileni kurtaracağız. Karınsa geride kalanlar arasında yer alacak. Biz yoldan çıkmanın cezası olarak bu memleket halkının üzerine gökten alçaltıcı bir bela indireceğiz. İşte o memleketten geriye aklını kullananların yararlanabileceği açık bir ibret vesikası bıraktık. Medyenlilere de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Ey kavmim dedi, Allah'a kul olun. Ahiret gününü ümitle bekleyin. Yeryüzünde bozgunculuk yapıp karışıklık çıkarmayın. Ama onu yalancılıkla suçladılar. Bunun üzerine kendilerini o dehşetli sarsıntı yakaladı da yurtlarında yere serildiler. Ad ve Semud kavimleri de öyle. Onların durumlarını, meskenlerinin kalıntıları size apaçık gösteriyor. Şeytan onlara kötü işlerini güzel gösterip kendilerini doğru yoldan saptırmıştı. Oysa gerçeği görme yeteneğine de sahiplerdi. Karun, Firavun ve Haman'ın akıbeti de aynı oldu. Gerçekte Musa onlara açık seçik deliller getirmişti. Ama onlar yeryüzünde ululuk tasladılar. Oysa kaçıp kurtulmaya güçleri de yoktu. Her birini günahından dolayı cezalandırdık. Kiminin üzerine taşları savuran fırtınalar gönderdik, kimini o korkunç ses yakaladı. Kimini yerin dibine gömdük, kimini sularda boğduk. Allah'ın muradı onlara kötülük etmek değildi. Fakat onlar kendi kendilerine kötülük ediyorlardı. Allah'tan başka varlıkların korumasına sığınanların durumu örümceğin durumuna benzer. Örümcek ağını kendine bir yuva edinir. Ama yuvaların en çürüğü de örümceğin yuvasıdır. Keşke bilselerdi. Allah onların kendisini bırakıp da ne türlü şeylere yalvarıp yakardıklarını şüphesiz bilmektedir. O azizdir, hakimdir. İşte biz insanlara bu misalleri anlatıyoruz ama bunların hikmetini gerçek bilgi sahibi olanlardan başkası kavrayamamaktadır. Allah gökleri ve yeri hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Şüphesiz inananlar için bunda ibret vardır. Kitaptan sana vahyedilenleri oku, namazı özenle kıl. Kuşkusuz namaz, hayasızlıktan ve kötülükten men eder. Allah'ı anmak her şeyden önemlidir. Allah yaptıklarınızı bilir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.
1: Diyanet Takvimi.
2: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 5 Eylül 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 23 Rebiyul Evvel 1448. Rumi takvime göre 23 Ağustos 1442. Tarihte bugün İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin vefatı 767. Arka sayfa. Günün konusu. Küfeli bir alim Ebu Hanife. İmam-ı Azam olarak da tanınan Ebu Hanife, İslam hukuk düşüncesinin gelişmesinde önemli rol oynamıştır. İmam-ı Azam unvanı, hukuki düşünceye yaptığı katkı ve çağdaşları arasında sahip olduğu üstün konumdan kaynaklanmaktadır. 699 yılında Küfe'de doğmuştur. Ticaretle uğraşan varlıklı bir aileden gelen Ebu Hanife, ilim öğrenmeden önce kumaş tüccarlığı yapmış, daha sonra ilim hayatına atılmıştır. Hayatı maddi sıkıntıdan uzak geçmiş, Kur'an'ı ezberleyip kıraat ilmini öğrenmiştir. Zeki olan Ebu Hanife, çevredeki alimler tarafından ilme yönlendirildi. Akaid ve cedel ilmini öğrenen Ebu Hanife, inkarcılarla tartışarak ehli sünnet anlayışının oluşmasına katkıda bulundu. Fıkha yönelmesinin sebepleriyle ilgili farklı rivayetler olsa da, Hammad bin Ebu Süleyman'ın öğrencisi olarak fıkıhta uzmanlaştığı belirtilmektedir. Ebu Hanife, Hammad'ın ölümünden sonra onun yerine ders vermeye başlamış ve binlerce öğrenci yetiştirmiştir. Bir hadis. Yeryüzündeki alimler, gökyüzündeki yıldızlar gibidir. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Yüreğimde bir hor yanıyor, yanıyor. Sana aşık bir kalp atıyor, atıyor. Güle sorsam ah seni, o da ah çekiyor. Sensiz aylar, bak yıllar geçiyor. Yakıyor sevdam kavuran ateşi. Hasret sana bu gönül, ey sevgilim. Yana yana, yansam da yanına varsam. Medine'nin gülü, kokumu alsam. Girdim hasret kokan aşkın bağına. Aktı gözyaşlarım gül yaprağı. Dermansın derdime, gönül yarama. Gel, lütfeyle ya. Rüyalarım.
1: Geçmişten aldığımız güçle geleceğin teminatı olan sayısız genci yetiştirmeye, daha iyiye, daha ileriye siz değerli bağışçılarımızın gönülden gelen eğitime destekleriyle ulaşabileceğiz. Bu iyilik seferberliğine destek vermek için www.tdv.org adresinden bağışlarınızı yapabilirsiniz. Türkiye Diyanet Vakfı.
2: Canparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken, bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken, yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken, yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.
3: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
4: Er-Rauf. Merhameti varlığın tamamını kaplayan, zahiri ve batini sıkıntıları gideren, ikram eden. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Varlığı temizleyip yenileyen Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Şefkat ve merhamet etmek anlamındaki refet kelimesinden türeyen Rauf esması, kalbin dayanamayacağı derecede merhametli anlamına gelir. Allah'ın merhametini anlatan en güçlü esma olarak bilinen Rauf esmasında rahmetten daha güçlü, yoğun bir şefkat vardır. İçten gelerek istekle rahmet etmeyi ifade eden Rauf esması Allah'a nispet edildiğinde, bütün yaratılmışların algısının üzerinde sonsuz derecede şefkatli ve merhametli anlamına gelir. Allah kullarına öyle merhamet eder ki, yalnız nimetleri ikram etmekle değil, aynı zamanda hem zahiri hem batini sıkıntılarını gidermekle, ferahlık vermekle de merhameti tecelli eder. Peki Rauf esması benim üzerimde tecelli ediyor mu? Ben bu esmanın üzerimde tecelli etmesi için ne yapıyorum, ne yapmalıyım? Ya da ne yapmamalıyım? Gel bunun üzerine biraz düşünelim. Merhamet hayatımızda ne zaman hakkıyla tecelli eder? Ya da şöyle diyelim, ne zaman merhameti en derinden hissederiz? Bir hata edip cezayı hak ettiğimizde, hak ettiğimiz ceza bize verilmezse, bağışlanırsak değil mi? İnsanın burnunun direğini sızlatacak bir incelik vardır orada. Muhtaç olduğumuz merhamet yalnızca karşımızdakinin kalbine kalmıştır. Yapabileceğimiz hiçbir şey yoktur o kimsenin merhamet etmesini dilemekten başka. Dilediğini yapabilecek durumdadır ve dahası biz cezayı hak etmişizdir. ama affedilmeyi, merhamet görmeyi bekleriz. Hakkımız olmadığı halde isteriz. Göreceğimiz merhamet, karşımızdaki insanın yüceliğine bağlıdır. Affedilsek çocuklar gibi seviniriz. Mahcup olur, karşılığını vermeye uğraşırız. İşte Allah'ın rauf oluşu da böyledir. Allah kullarına çok şefkatlidir, buyuruyor Rabbimiz. Kul bir günah işler, hükmü Rabbinin eline kalır da, Rabbinin hükmüne boyun eğerse Rabbi kıyamaz, merhamet eder. Sevgisi gazabını aşar, kulunu yolundan alıkoymaz. Şimdi düşünelim, ne çok hata ediyoruz, ne çok şaşıyoruz. Bazen bir an geliyor, yaptıklarımız aklımıza geliyor, mahcup oluyoruz. Sonra düşünüyoruz, evet kaçacak yerimiz olsa kaçacağız, saklanacağız belki ama Allah'tan nereye kaçabiliriz? O gaybı da, görülen alemi de bilendir. Çok büyüktür, çok yücedir. Ona göre içinizden sözü gizleyenle açığa vuran, geceleyin gizlenenle gündüz ortaya çıkan eşittir. Buyuran Rabbimizden neyi gizleyebiliriz? Hiç. Hiçbir şeyi. Her şey ona ayan ve biz mahcubuz. İşte tam bu noktada aslında tamamen Rabbin merhametine kendimizi bırakırız. Ne isterse yapabilecek kudrette olan bir Allah ve kendi nefsine bile söz geçiremeyen bir insan. Yerlerin ve göklerin ve ikisi arasındakilerin hükmünü elinde tutan bir Allah ve ölümlü bir bedenin içine sıkışmış, yapmak istediklerinin peşinde koşarken hata eden bir insan. Nasıl bir uçurum var varlıklarımız arasında, değil mi? Ama Allah'ı muhteşem kılan da budur işte. Bu kadar yüce olmasına rağmen kendini bizden uzaklaştırmaması. Bizi kendine yakın tutmak istemesi, aklın alamayacağı kadar merhametli olması. Cezalandırmaya gücü yettiği halde merhametini tecelli ettirmesi. Göklerde ve yerde kim varsa, ister istemez kendileri de, gölgeleri de sabah akşam Allah'a boyun eğer iken bizi boyun eğme konusunda özgür bırakması. Kendini sürekli hatırlatması. Rabbimiz bize azametini idrak etmeyi nasip etsin. O halde bize düşen ne bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Benim Rabbimin merhametini anlamaya, anlatmaya ne ilmim yeter ne ömrüm. Benim Rabbim Rauf'tur. Bana bilinç, yetenek, doğruyu yanlıştan ayırma gücü verendir. Yaşarken beni serbest bırakan, yaptıklarımın cezasını anında vermeyip bekleten, kendisine dönmem için kapı açandır. Ben bilirim ki tövbe etsem bekletmeyecek, bağışlayacak beni. İhtimale bağlı değil merhameti, kapısına varan herkese ikram eder. O halde benim,

0: silkinip kendime gelmem gerek. Ne kadar ertelediğim, aklıma geldikçe mahcup olup kaçtığım, düşünmemeye çalıştığım yahut kendime itiraf edemediğim, kabullenemediğim günahım varsa hepsini önüme dökmem gerek. Hepsi için tek tek tövbe edecek gücü kendimde bulmam gerek. Ancak böyle Rabbimin Rauf esması üzerimde tecelli eder. Rabbim beni fıtrat üzere yaratmış. Benim varlığıma uygun davranmam gerek. Ancak o zaman insanlığımın hakkını verebilirim. Kaçarak ya da görmezden gelerek iyileşemem. Kendimle yüzleşmem gerek. Neredeyim, ne yapmak istiyorum? Gerçekten Rabbimin beni bağışlamasını, bana merhamet etmesini istiyor muyum? İstiyorsam bunu hak edecek şekilde davranabiliyor muyum? Cesaret edebiliyor muyum? Kendimde ne var ne yok görmeye niyet etmeliyim. Evet zor, belki canım yanacak ama Rabbimin bana yol açacağına eminim. Şefkatli bir annenin kalbindeki merhametin çok daha büyüğü, sonsuz olanı Rabbimdedir. Beni kendi halime bırakmaz, yolumu açar. Beni iyileştirir eminim. Emin olmalıyım. Nasıl ki bir annenin yüreği evladına ağır bir işin yüklenmesine veya onun dayanma gücünün üstünde bir sıkıntıya maruz bırakılmasına razı olmaz, Rabbimin ilahi merhameti de beni maddi ve manevi sıkıntıya uğradığımda sarıp sarmalar. Benim Rabbim, benim gücümü aşacak şeylerle beni imtihan etmez. Boyumu aşacak sorumluluklar yüklemez. O halde benim Rabbimin merhametine güvenmem gerek. Her işimde onu vekil kılmam, korkmadan, çekinmeden niyet edip başlamam gerek. Dilerim ki Rabbim bu niyetimi benden kabul eder ve beni amelimde başarılı kılar. Ben de iyiliğine karşılık cennetin vaat edildiği kullardan olurum. Merhameti yerleri ve gökleri ve ikisi arasındakileri kuşatan Ya Rauf! Sen ki hak edene bile hak ettiği cezayı vermeyip bekletensin. Bir amele bin verirsin. Bana hak etmediğim kadar büyük bir merhametle muamele ettiğin için sana hamdolsun. Senden varlığımın hakkını verecek kulluğu yapabilme gücü vermeni ve huzuruna geldiğimde olabildiğim en iyi halime ulaşmış olmayı dilerim. Beni merhametini hak eden merhametlilerden eyle. Amin.
1: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayreyle, dünya ve ahiret.

ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle, hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

sordular. Resulullah, dilinden ve elinden Müslümanların emin oldukları kimse buyurdu. Fetva, duanın önemi nedir ve dua nasıl yapılmalıdır? Sözlük anlamıyla dua, çağırmak, seslenmek, istemek, yardım talep etmek demektir. Dini bir terim olaraksa, insanın bütün benliğiyle Allah'a yönelerek maddi ve manevi isteklerini ona arz etmesidir. Temeli insanın Allah'a halini arz etmesi ve ona niyazda bulunması olduğuna göre dua, Allah'la kul arasında bir irtibattır. Duada daima tazim, Allah'ı yüceltme ve bu tazimle birlikte istekte bulunma anlamı vardır. Dua aynı zamanda zikir ve ibadettir. Böylece duada biri zikir ve saygı, diğeri de dilek olmak üzere iki unsur hep yan yana bulunur. Bu sebeple Hazreti Peygamber, dua ibadetin özüdür buyurmuştur. Aynı sebeple en önemli ibadet olan namaz, dua, salat kelimesiyle ifade edilmiştir. Diğer bir ayette de ki, duanız, kulluğunuz olmasa, Rabbim size ne diye değer versin buyurulmak suretiyle, insanın ancak Allah'a olan bu yönelişiyle değer kazanabileceği belirtilmiştir. Duanın sadece Allah'a yöneltilmesi, Allah'tan başkasına, putlara veya kendilerine üstün nitelikler izafe edilen başka yaratıklara dua ve ibadet edilmemesi, Kur'an'da ısrarla vurgulanmıştır. Hikmetli söz. Yumuşak huylu olan ve doğrulukla hareket eden insanın her iki dünyada da günü kutlu olur. Doğruluk, haya ve iyi hareket kimde birleşmişse o insan mutluluk içinde yüzmektedir. Yusuf Has Hacip.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

Hüsnü Hal. Her şeyin ölçüsü ne acaba? Kalmak, gitmekten tonlarca daha ağırmış gibi gelmiyor mu insana? Beklemek daha uzun, sabretmek daha derin, özlemek daha yoğun değil mi mesela? Her şeyin ölçüsünü bulabilmek için insanın ömrünü nasıl harcadığını bilmek gerek. Dirhem dirhem tartarak mı harcıyor ömrünü insan, yoksa santim santim ölçerek mi? Nasıl eksiliyor insanın ömrü? Gün gün, hafta hafta, ay ay, yıl yıl. Demek ki insan için zamanmış her şeyin ölçüsü. İnsan zamanla eksiliyor çünkü. Yalnız şu var ki, ömrün tamamının ne kadar olduğu bilinmediği için eksilterek sayılmıyor. Eklenerek

Tek sayılıyor ve bu da insana çok yaşadığını zannettiriyor. Oysa ömür artan değil azalan bir şey, hatta tükenen, tıpkı yanan bir mum, kayıp giden bir sabun gibi. Gözümüzün önünde, avuçlarımızın içinde eriyip kayboluyor. Eğer bilinseydi ömür ağacındaki yaprak sayısı, düşenler değil de kalanlar sayılmaz mıydı? İnsanın gözü ve aklı düşenlere değil de kalanlara takılmaz mıydı? İnsan ne kadar zamanı kaldığını bilmiyor. Elindeki tek sermaye de o olduğu için hayatını ömrüyle takas etmek zorunda kalıyor. Acaba bir ayakkabı almak için kaç gününü vermek zorunda insan? Nereden baksanız bir ayakkabı ortalama bir vatandaş ömrüyle 5 gün eder. Bir ceket 2 hafta, bir palto 1 ay kadar tutar. Peki bir otomobil almak için ömründen kaç yıl vermesi gerekir? Ya da başını sokacağı bir çatı için geri kalan ömrü yetecek midir? İnsan her şeyin bedelini kendi zamanıyla ödüyor. Elde ettiğini ömrüyle takas ediyor. Ne varsa sahip olmak istediği insanın ömründen bir kısmını alıp götürüyor. Bir ömrü ona bahşeden Yaradansa, kulunun Rabbini andığı bir an için ona sonsuz bir hayat vaat ediyor.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Efendime söyleyeyim. Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel.

kendi güzel Muhammed. Gel şefaat eyle kemter kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası, ahirette olur zevkü sefası, 18 bin alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. 7 kat gökleri seyran eyleyen, kürsinin üstünde cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetin haktan dileyen. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. 4 çar yar onun gökçek yaridir. Onu seven günahlardan beridir. 18 bin alemin sultanıdır. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yunus der, cihanı neyleyem sensiz. Sen hak peygamberisin şeksiz gümansız. Sana inanmayan göçer imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil, biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara.
21: Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına, toprağına.
22: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Sabahlar hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.
23: Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi, sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan, fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne, sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi, tıpkı doğduğun gün gibi.

Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da. Günün Duası.
1: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıkmak için bineğine binip ayağını bineğinin üzengisine koyduğu zaman şu duayı okurdu. Allah'ım, seferde yardımcım, geride bıraktığım ailem, çoluk çocuğumun vekili ve koruyucusu sensin. Allah'ım, bizim için mesafeleri kısalt, yolculuğumuzu da kolay kıl.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da. Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Harama el uzatma, haram yeme. Haram, insanın gönlünü karartır. Helal ye, nasibini helal yoldan ara. Kim temiz olursa, onun üzerine günah eğleşmez. Temiz olmak istersen, boğazından geçenin de helal olması gerekir.

Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Kaza ve kader gökten baş çıkarınca bütün akıllar kör olur, sağır olur. Kaza gelip çatınca balıklar kendilerini denizden dışarı atar. Yerde kurulmuş bir tuzak, havada uçan bir kuşu bile yakalar. Sen kaza ve kadere uğradıktan sonra başkasına sığınırsan, hiçbir hile seni oradan kurtaramaz.

0: kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın, 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.
2: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da. Diyanet Takvimi.
3: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 5 Eylül 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 23 Rebiyul Evvel 1448. Rumi takvime göre 23 Ağustos 1442. Tarihte bugün İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin vefatı 767. Arka sayfa. Günün konusu. Küfeli bir alim Ebu Hanife. İmam-ı Azam olarak da tanınan Ebu Hanife, İslam hukuk düşüncesinin gelişmesinde önemli rol oynamıştır. İmam-ı Azam unvanı, hukuk

0: hukuki düşünceye yaptığı katkı ve çağdaşları arasında sahip olduğu üstün konumdan kaynaklanmaktadır. 699 yılında Küfe'de doğmuştur. Ticaretle uğraşan varlıklı bir aileden gelen Ebu Hanife, ilim öğrenmeden önce kumaş tüccarlığı yapmış, daha sonra ilim hayatına atılmıştır. Hayatı maddi sıkıntıdan uzak geçmiş, Kur'an'ı ezberleyip kıraat ilmini öğrenmiştir. Zeki olan Ebu Hanife, çevredeki alimler tarafından ilme yönlendirildi. Akaid ve cedel ilmini öğrenen Ebu Hanife, inkarcılarla tartışarak ehli sünnet anlayışının oluşmasına katkıda bulundu. Fıkha yönelmesinin sebepleriyle ilgili farklı rivayetler olsa da, Hammad bin Ebu Süleyman'ın öğrencisi olarak fıkıhta uzmanlaştığı belirtilmektedir. Ebu Hanife, Hammad'ın ölümünden sonra onun yerine ders vermeye başlamış ve binlerce öğrenci yetiştirmiştir. Bir hadis. Yeryüzündeki alimler, gökyüzündeki yıldızlar gibidir. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

düşünce ve gönül dünyasını besleyen programlar. Dünü aktaran, bugünü önceleyen ve yarına yön veren özel içerikler. Anlam ve değer dünyasının keşfine rehberlik eden yayınlar. Ve daha fazlası için Diyanet TV. Ailenizle birlikte güvenle izleyin.

Kalemden kelama. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Uğur Subaşı.

insanın tabiata karşı sorumluluğu. Doktor Kamil Yaşaroğlu. Ahlak bilginlerine göre dünyada sorumluluk duygusu taşıyan tek varlık insandır. İnsan, diğer varlıklarda bulunmayan akıl ve iradenin yanı sıra kendine özgü inanca ve değer yargılarına sahiptir. Kendisine verilen nimetlerden, dolayısıyla bunların önemli bir kısmını oluşturan çevreden Allah'a karşı sorumlu olduğu ve sorguya çekileceği Kur'an'da şöyle ifade edilir. Nihayet o gün nimetlerden elbette sorguya çekileceksiniz. Oku şimdi kitabını. Bugün kendini yargılamak üzere kendi nefsini yeter. İnsanın tabiata karşı sorumluluğu açısından iki temel ilke öne çıkmaktadır. Emanet ve hilafet. Çevre bize emanettir ve bu emaneti koruyup ona hıyanet etmemek bizim sorumluluğumuzdur. İslam'a göre dünya ve içindekilerle birlikte evren, insanın sahip olduğu imkanlar, zenginlikler ve güzellikler bir ganimet değil. Aksine alemlerin Rabbinden insanlığa verilen şükür ve sorumluluk gerektiren bir lütuftur. Bu pek çok ayetin dile getirdiği bir husustur. Rabbiniz ki sizin için yeri döşek, göğü bina kılmıştır. Gökten su indirmiş, bununla sizin için rızık olarak çeşitli ürünler çıkarmıştır. Artık siz de bile bile ona eş ve ortaklar koşmayın. Taze etinden yemeniz ve mücevherini çıkarıp takınmanız için denizi hizmetinize veren de odur. Gemilerin denizi yararak gittiklerini görürsün ki, bu da onun lütfuna nail olmanız ve ona şükretmeniz içindir. Tabiatı yalnızca fiziksel bir kaynak veya ekonomik bir nesne olarak değil, Allah'ın varlığının sürekli bir tecellisi olarak görmek gerekir. Doğu da Allah'ındır, batı da. Nereye dönerseniz Allah'ın zatı oradadır. İnsan çevresinde gördüğü her canlı, bitki, su kaynağı veya ekosistem parçasının Allah'ın zatıyla ilişkili olduğunu fark ettiğinde doğaya yaklaşımını saygı ve sorumluluk çerçevesinde biçimlendirmelidir. Dolayısıyla çevreyi korumak, onu tahrip etmemek ve doğal dengeyi gözetmek aynı zamanda ibadet ve ahlaki bir yükümlülüktür. İnsanoğlunun yeryüzünde Allah'ın halifesi olması, Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde defalarca dile getirilmiştir. Bu sebeple o, ahiret hayatı için dünyayı ihmal etmemeli, aksine imar etmeye çalışmalıdır. Bu hususa değinen bir ayette Allah, "O, sizi yeryüzünden, topraktan yarattı ve sizi oranın imarında görevli ve buna donanımlı kıldı" buyurmaktadır. İnsanın halifeliği ona dünyayı sömürmeyi değil, imar etmeyi hedef olarak göstermektedir. Esasen halifelik, insan onuruna yaraşır bir biçimde yeryüzünü imar etmeyi, orada bilim ve sanat gibi faaliyetleri, ahlaki erdemleri ve onlara dayalı ürünleri en güzel şekilde sergilemesini dini değer olarak gerekli kılmaktadır. Çevre ve ekolojik denge açısından bakıldığında, kainatın bütün unsurlarıyla insana hizmet edecek şekilde yaratıldığı, ancak bunun Allah'ın koyduğu ölçülere uygun yaşandığında bozulmadan varlığını sürdürebileceği görülür. İslam'ın israfı yasaklayıp bunun karşısında iktisadı, yani ölçülü ve dengeli olmayı esas alması çevre felaketlerini önlemenin temel ilkesidir. İslam dini kainatın insanın hizmetine sunulduğunu ifade ederken, insanın sorumluluğunu ve gelecek nesiller düşünülmeden tabiatın hoyratça tüketilemeyeceğini vurgular. Başta canlılar olmak üzere insanın doğaya karşı sorumluluklarına dikkat çeker. İnsanın doğayla ilişkilerinin merhamet ve iyilik üzerine kurulu olmasını öngörür. İnsan tabiatın dışında, ondan bağımsız bir hükümran değil, tabiatın mutlak hakiminin kuludur. Varlığı, refahı, mutluluğu ve sağlığı bu düzenin dengesinin iyi olmasına bağlıdır. Zira insan da bu sistemin sadece bir parçasıdır ve ona bağımlıdır. O, diğer varlıklardan fıtrat itibarıyla farklı olduğu için, tabiatı koruma, geliştirme ve sonraki nesillere sağlıklı bir miras bırakmakla mükelleftir. Çevreye karşı sorumluluk açısından hak kavramı dikkat çekmektedir. İslam'ın ortaya koyduğu değerler, hayvanların ve bitkilerin de hakları olduğunu, sonraki nesillerinde yeryüzü nimetlerinden yararlanma haklarına sahip bulunduğunu savunur. Tabiat alemindeki hayvan ve bitkiler gibi canlılarla doğal çevrenin insan üzerindeki hakları, yeryüzündeki davranışları açısından insana bazı sınırlar koyar. Böylece insan, çevreyi egosuna kurban etme özgürlüğüne sahip olmadığını idrak eder.
Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin çeşitli vesilelerle bitki, ağaç ve her çeşidiyle tabiattaki canlı hayattan, hayvanlar aleminden söz ettikleri görülür ki bunlar çevrecilik açısından önemli dersler içerir. Peygamberimizin bu konudaki yönlendirmeleri hadis kaynaklarının yanı sıra bazı siyer ve tarih kitaplarında da yer almaktadır. Bütün bunlar müminlerin hayatı koruma sorumluluğunu üstlenmesi, bu nimetlere şükür yanında onları çok yüksek bir düşünce ve hikmete yönlendirme amacına dönüktür. Hazreti Peygamber'in bazı hadislerinde karşılıklı sevgiyi maddi nesnelere de taşıdığı görülür ki, burada artık fizik ötesi bir boyut dikkat çekmektedir. Uhud Dağı bizi sever, biz de onu severiz mealindeki hadis bu açıdan düşünülmeye değerdir. Efendimiz bu sözlerini Medine'nin etrafında yaklaşık 20 kilometre genişliğindeki bir kuşağa, bitki ve canlı hayatı varlığıyla birlikte tabiatını koruma altına aldığı bir sırada, o arazide söylemişti. Hazreti Peygamber Medine çevresinin belli bir kesiminde her türlü avcılığı yasaklayarak buradaki hayvan ve bitki varlığını kesin koruma altına almış ve Mekke'yi fethettikten sonra aynı uygulamayı orada da başlatmıştır. Onun bu uygulaması tabiatın korunmasına verdiği önemi göstermektedir.

hak olan gerçek, nazar. Doktor Mevlüt Haliloğlu, İzmir Müftüsü. Nazardan Allah'a sığının, çünkü göz değmesi, nazar gerçektir. Arapça asıllı bir kelime olan nazar, ayn ya da isabetül ayn şeklinde ifade edilir. Türkçe'de bakmak, görmek ve düşünmek anlamında kullanılan kelime terim olarak, herhangi bir şeye hayranlıkla, imrenerek veya kıskançlıkla bakarak zarar verecek şekilde etkisi altına almak manasına gelmektedir. Halk arasında göz değmesi, göze gelmek veya nazara gelmek şeklinde tabir edilir. Nazar inancının ne zaman başladığı kesin olarak bilinmemekle birlikte tarihin ilk dönemlerine kadar uzandığı düşünülmektedir. Arap kültüründe İslam öncesinde de varlığı bilinmektedir. Kur'an-ı Kerim'de nazarın varlığına işaret edilmektedir. Küfürde direnenler Kur'an'ı işittiklerinde neredeyse seni bakışlarıyla devireceklerdi. Onlar senin için hala cinlerden ilham alan delinin biri deyip duruyorlar ayeti Peygamberimize Mekke döneminde müşriklerin kin, nefret ve haset dolu bakışlarıyla neredeyse göz değirmek üzere olduklarını göstermektedir. Ayrıca çok sevdiği oğlu Yusuf Aleyhisselam'ı kaybeden Yakup Aleyhisselam, diğer oğullarını kıtlık zamanında yiyecek temin etmek için Mısır'a gönderirken, dikkat çekmemek ve kem gözlerin olumsuz bakışlarına maruz kalmamak için, "Ey oğullarım, tek bir kapıdan değil, ayrı ayrı kapılardan girin." Bununla birlikte, "Ben ne desem boş, Allah hakkınızda bir şey takdir etmişse ben onu önleyemem. Bilin ki hüküm ve takdir sadece Allah'ındır. Onun için ben yalnız ona güvenir, ona dayanırım. Birine güvenmek isteyenler de yalnız ona güvensinler, ona dayansınlar" ayetinde de Allah'ın takdiri vurgulanmakla birlikte nazarın varlığına da dolaylı olarak değinilmektedir. Sevgili Peygamberimizden rivayet edilen hadislerde nazarın varlığına açıkça işaret edilmiştir. Kadir'in önüne geçecek bir şey olsaydı bu göz değmesi olurdu denilmiştir. Görüldüğü üzere burada nazarın etkisi vurgulanmaktadır. Bazı rivayetlerde nazarın olduğuna işaret edilerek ondan nasıl korunulacağı hatırlatılmış, sakınmak için Allah'a sığınılması tavsiye edilmiştir. Torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın en mükemmel kelamına vesile ederek sizi şeytanlardan, zararlı şeylerden ve kötü bakışlardan korumasını ondan niyaz ederim diye dua etmiş ve Hazreti İbrahim'in de oğlu İsmail ve İshak'ı aynı sözlerle Allah'ın korumasına havale ettiğini bildirmiştir. Hazreti Peygamber ashabından bazılarıyla Mekke'ye doğru giderken beyaz tenli, yakışıklı sahabi Sehil bin Huneyf rastladıkları bir derede yıkanır. Amir bin Rebi'a da Sehil'in yakışıklılığı dolayısıyla onu öven bazı şeyler söyler. Sehil olduğu yerde yığılıp kalır. Nazar değdiği anlaşılır. Olaydan biraz sonra yaşananlar kendisine anlatıldığında Resulullah, biriniz kardeşinde beğendiği, hayran kaldığı bir şey gördüğünde ona mübarek olması için dua etsin demiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Seleme'nin evinde yüzü sararmış bir kız çocuğu görür ve bu çocuğa rukye yapın, yani okuyarak tedavi edin. Çünkü onda nazarın etkisi var buyurmuştur. Pozitif ilimlerin yöntemiyle açıklanamasa da insanın normal sınırlar içinde duyuş, düşünüş ve davranışlarını inceleyen parapsikolojinin araştırma alanı ve verilerinin nazar inancıyla örtüştüğü anlaşılmaktadır. İnsan bedeninin elektromanyetik güç alanına sahip olduğu, gözlerden çıkan ışınların özenme, imrenme, haset, kıskançlık ve benzeri duygularla baktığı şeye olumsuz tesir ettiği ifade edilmektedir. Halk arasında nazar deveyi kazana, insanı mezara koyar sözü, toplumdaki güçlü nazar inancını göstermektedir. Nazardan korunmak için mavi renkteki nazar boncuğu, atnalı, kafatası ve benzeri objelerin bakan kişinin dikkatini üzerine çekerek kötü bakışı bertaraf edeceği yorumu yapılsa da İslam dini açısından bütün bunlar yanlıştır. Nazara karşı İslam'ın önerdiği korunma yöntemi Kur'an ayetlerini okuyarak dua edip Allah'a sığınmaktır. Ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden Allah'a sığınırım ayeti bize bunu emretmektedir. Hastalığa şifa verenin yüce Allah olduğu gerçeğinden hareketle "Ey Allah'ın kulları tedavi olunuz. Allah verdiği her hastalığın şifasını da yaratmıştır." buyuran sevgili Peygamberimiz Kur'an'dan belirli bir sure ve ayetlerin okunmasını istemiş
ve bunu kendisi de uygulamıştır. Göz değmesinden ve cinlerin şerrinden Allah'a sığınarak muhtelif dualar okuyan sevgili Peygamberimiz, Felak ve Nas sureleri nazil olduktan sonra diğer okuduklarını terk ederek sadece bu sureleri okumuştur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Esma bint Umeys'e nazardan etkilenen çocuklarına dua okumayı tavsiye etmiş, Esma da Resulullah'ın okumasını istediğinde Peygamberimiz onlara sen oku diye buyurarak, Esma da Resulullah'ın okumasını istediğinde Peygamberimiz onlara sen oku diye buyurarak, başkasından dua beklemenin yanında kişinin kendisinin de dua etmesinin önemini bize bildirmiştir. Nazarın varlığı ve etkisi bilinmektedir. Olumsuz sonuçlar doğurmasının belki de en önemli kaynağı özenme, imrenme yanında haset duygusudur. Müslüman, kardeşinde beğendiği ve onun övülecek bir şeyini gördüğünde haset etmemeli. Övgüsünde ölçülü olmalı ve Allah'ın ona verdiği nimetlerin mübarek olması için maşallah, barekallah diye dua etmelidir. Hasetçinin şerrinden de dua ederek, Kur'an'dan ayetleri ve özellikle de Felak ve Nas surelerini okuyarak Allah'a sığınmalıdır.

bağımlılığı değil, özgürlüğü seç. Doktor Mahmut Kayış, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı. Ey iman edenler! Aklı örten içki ve benzeri şeyler, kumar, dikili taşlar ve falokları, ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluş eresiniz. Şeytan içki ve kumarla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçmiyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'in ahkama yönelik hükümleri yalnızca

Üzül döneminin sosyal problemlerine çözüm getirmez. Bütün zaman ve mekanlarda yaşayan insanları tehlikelere karşı koruyacak prensipler ortaya koyar. Çünkü onun mesajı evrenseldir ve zaman üstüdür. İçki ve kumar bağımlılığı, insanoğlunun geçmişten günümüze çokça içine düştüğü hatalardan birisi ola gelmiştir. Buna karşılık ilahi vahiy, getirdiği emir ve yasaklarla insanın bedenini, aklını, iradesini ve ruhunu korumayı hedeflemiş, bireysel ve toplumsal hayatı derinden sarsan tehditlere karşı ferdi ve toplumu muhafaza etmeyi amaçlamıştır. Son din olan İslam'ın yasakladığı içki, kumar ve türevlerinin, insanı nefsinin ve tutkularının esiri haline getiren bağımlılıklar ürettiği apaçık bir gerçektir. Beynin haz mekanizmasını sürekli uyaran bu tür bağımlılıklar, öz denetim ve sağlıklı karar verme becerilerini zayıflatmakta, kişiyi anlık tatminlerin peşinde sürüklemektedir. İlk başta eğlence amacıyla veya geçici bir lezzet elde etme kastıyla başlanan bu alışkanlıklar, zamanla kişinin iradesini çökertmekte, muhakeme gücünü köreltmekte ve onu maddi ve manevi kayıplara sürüklemektedir. Kumar, içki ve madde bağımlılıkları insanın bedenine, aklına, malına, ailesine ve çevresine çeşitli zararlar vermektedir. Öyle ki günümüzde ilim adamları içki bağımlılığının karaciğer, kalp ve sindirim sistemi başta olmak üzere tüm vücudu ağır şekilde tahrip ettiğini ifade etmektedir. Yine onların belirttiğine göre içki sebebiyle beyin işlevleri yavaşlamakta ve hafıza zayıflamaktadır. Ayrıca karaciğerde yağlanma ve siroz, kalpte ritim bozuklukları ve yetmezlik ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla içki ve kumarın yaşattığı kısa süreli sevinç ya da mutluluk, sonrasında derin pişmanlıklar ve hastalıklar getirmektedir. Neticede insan huzur ararken daha büyük bir mutsuzluğun girdabına düşmektedir. İçki ve kumar bağımlılığı toplumun temeli olan aileyi de olumsuz etkilemektedir. Bağımlı bireylerin olduğu ailede iletişim zedelenmekte, fiziksel ve sözlü şiddet artmakta, aile ekonomisi bozulmakta, çocukların gelişimi menfi yönde etkilenmektedir. Böyle bir ailede büyüyen çocuklar kaygı, okul başarısında düşüş, davranış problemleri ve özgüven eksikliği yaşayarak hayata atılmak zorunda kalmaktadır. Kumar bağımlısı bireylerin olduğu bir ailede ise aile fertlerine harcanması gereken nafaka veya servet boşa harcanmakta. Elde edilen kazanç nefsani arzular doğrultusunda zayi edilmektedir. Ardından manevi yıkım gelmekte, kumar oynamak için söylenen yalanlar, tutulmayan sözler ailedeki güven bağını yok etmektedir. Aile fertleri hayal kırıklığı, öfke ve çaresizlik içinde kala kalmaktadır. Nihayetinde kişi hem kendine hem de ailesine zarar vermektedir. İçki ve kumar bağımlılığı ayrıca toplumsal huzuru bozmakta ve sosyal ilişkileri sarsmaktadır. Aralarında kin ve husumet bulunmayan insanlar arasında yoktan kırgınlıklar ve düşmanlıklar ortaya çıkmaktadır. Kumarhaneler ve yasa dışı bahis mekanları organize suç örgütlerine zemin hazırlamakta, borç batağına sürüklenen bireyler gasp, hırsızlık ve dolandırıcılık gibi suçlara yönelmektedir. Kumar masalarında çıkan tartışmalarsa çoğu zaman şiddet olaylarına dönüşmektedir. Alkol bağımlılığı ise trafik kazalarına, kavgalara ve sosyal huzursuzluğa sebep olmaktadır. İçki ve kumar bağımlılığı toplumu bir arada tutan güven, aile, hukuk, adalet ve hakkaniyet gibi değerleri yok etmekte, kolon ve kirişleri eskiyen bir binanın en küçük sarsıntıda yıkılması gibi bağımlılıkların pençesindeki bir toplum da ekonomik, siyasi veya sosyal bir kriz anında hızla çöküşe geçebilmektedir. Bütün bu olumsuzlukların girdabında sıkışmış bireye Kur'an, hayat veren mesajlarıyla çağrı yapmaktadır. Onu nefsinin arzu ve heveslerinin tutsaklığından kurtulmaya davet etmektedir. Huzur ve sükun bulacağı fıtratını ve dünyaya geliş amacını ona hatırlatmaktadır. Konumuz olan ayetlerde şeytanın içki ve kumarla namaz kılmayı ve Allah'ı anmayı, zikri engellediği haber verilmektedir. Böylece bizlere namazın ve zikrin bağımlılığı tedavi edebilecek iki önemli esas olduğu ihtisas ettirilmekte ve bu iki fiilin insan hayatındaki dönüştürücü ve koruyucu rolüne dikkat çekilmektedir. Başka bir ayette ise Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Onlar, inananlar ve kalpleri Allah'ı anmakla huzura kavuşanlardır. Biliniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Çünkü insan zihni sürekli geçmiş ve gelecek arasında dolaşarak kaygılar üretmektedir. Zikirse dikkati Allah'a yönelterek bu kaygı zincirini kırmakta ve kişiye hayatın mutlak hakiminin Allah olduğunu sürekli hatırlatmaktadır. Zikir, kalbi Allah'a bağlayarak insanı en çok bağımlı hale getiren arzuların baskısını azaltmaktadır. Böylece kişi zihinsel esaretten, ruhsal boşluktan ve anlamsızlık hissinden Allah'ı anmaya yani özgürlüğe doğru yürümeye başlamaktadır.
Aynı şekilde dinin direği olan namaz ibadetini ifa ederek Rabbine yönelen insan, gündelik kaygılardan sıyrılmakta, zihni rahatlamakta, kötü düşüncelerin esaretinden kurtulmaktadır. Namaz, cemaatle kılındığındaysa insan yalnızlıktan uzaklaşmakta, topluluk içinde özgürce var olmaya başlamaktadır. Dolayısıyla insan sürekli Allah'ı hatırladığında ve namazını kamil manada ikame ettiğinde anlık arzular yerine Allah'ın emirlerini, doğru olanı ve ahiret hayatını öncelemeyi öğrenmektedir. Bu sayede arzuların sürüklediği bağımlı insandan uzaklaşıp arzularını yöneten özgür insana dönüşmektedir. Sonuç olarak içki ve kumar, insanın aklını ve iradesini zayıflatarak onu bağımlılığa sürükleyen şeytani ve nefsani tuzaklardır. Namaz ve zikir ise insanı içsel ve dışsal zincirlerden kurtararak hakiki manada özgürlüğe ulaştıran, hem bireysel hem de toplumsal huzuru inşa eden bir diriliş ve kurtuluş yoludur. O zaman özgürlüğü ya da kurtuluşu seçmek, kalbi Allah'a kullukla dirilten çağrıya icabet etmek her insanın görevi olmalıdır.

Emoji çağında kelimelerin itibarı. Doktor Hikmet Kızıl. Bir zamanlar insanlar kelimelerin ağırlığına inanırdı. Bir cümlenin insanın hayatını değiştirebileceğine, bir mektubun yıllarca saklanabileceğine, söylenen bir sözün dostluğu da düşmanlığı da ömür boyu sürdürebileceğine. Çünkü kelimeler yalnızca seslerden oluşmazdı. İçlerinde karakter, hafıza ve vicdan taşırlardı. İnsan neyse söylediği sözde biraz oydu. Bugünse başka bir çağın içindeyiz. Her gün milyarlarca kelime üretiliyor, ekranlar hiç susmuyor, bildirimler ardı ardına düşüyor, mesajlar gönderiliyor, yorumlar yapılıyor, paylaşımlar çoğalıyor. İnsanlık tarihinin hiçbir döneminde bu kadar çok yazılmadı, bu kadar çok konuşulmadı belki de. Fakat insan ister istemez şu soruyu soruyor. Bu kadar sözün içinde neden bu kadar sessizlik var? Neden birbirimize bu kadar çok ulaşıyor ama buna rağmen birbirimize dokunamıyoruz? Bir tren garında bekleyen insanlar gibi yaşıyoruz artık. Herkes bir yerlere yetişme telaşında. Kelimeler de bu telaştan nasibini alıyor. Kimsenin uzun cümlelere tahammülü yok. Düşüncenin olgunlaşmasını bekleyecek vakti yok. Bir fikrin içinden geçmek yerine üzerinden atlıyoruz. Bir duygunun içinde kalmak yerine onu hızla tüketiyoruz. Oysa insanın ruhu hızlı çalışmıyor. Kalp hala eski zamanların ritmiyle atıyor. Acı hala aynı sürede olgunlaşıyor. Özlem hala aynı uzunlukta sürüyor. Sevgi hala aynı sabrı istiyor. Teknoloji hızlandı ama insan değişmedi. Belki de yaşadığımız en büyük gerilim tam burada başlıyor. Çünkü dijital dünya bizden sürekli hareket istiyor. Sürekli tepki vermemizi, sürekli görünür olmamızı, sürekli konuşmamızı bekliyor. Düşünmekten çok cevap vermeyi, anlamaktan çok tepki göstermeyi ödüllendiriyor. Bu yüzden artık birçok kelime kurşun değil, köpük gibi. Dokunuyor ama işlemiyor. Görünüyor ama iz bırakmıyor. Bir zamanlar insanların hafızasında yıllarca yaşayan cümleler vardı. Şimdi ise birkaç saniye sonra yerini başka bir içeriye bırakan ifadeler. Dün söylenen bugün unutuluyor. Sabah yazılan akşama eskiyor. Sözün ömrü ekranın kaydırma hızı kadar sürüyor. Tam da bu yüzden kelimenin itibarı sessizce aşınıyor. Çünkü itibar yalnızca çok kullanılmakla oluşmaz. Tam tersine bazı şeyler fazla kullanıldıkça değer kaybeder. Bir zamanlar özledim demek kolay değildi. İnsan o cümleyi kurmadan önce özlemini taşırdı. Şimdi aynı duygu birkaç saniyede gönderilen bir emoji ile anlatılmaya çalışılıyor. İnsan

yüzünü göremediği yerde duygusunu sembollerle anlatmaya çalışıyor. Bir gülümseme işareti, bir kalp simgesi, bir alkış emojisi. Elbette sorun emojilerin varlığı değil. Sorun onların yer yer duygunun kendisinin önüne geçmesi. Çünkü bir kalp işareti göndermekle kalbini ortaya koymak aynı şey değil. Bir gülümseme simgesi paylaşmakla bir insanın yüzüne bakarak gülümsemek arasında görünmeyen ama büyük bir fark var. İletişim tarih boyunca hiç bu kadar kolay, temas da hiç bu kadar zor olmamıştı herhalde. Birbirimizin numaraları telefonlarımızda kayıtlı. Sesimiz birkaç saniyede dünyanın öbür ucuna ulaşabiliyor. Fotoğraflarımız anında paylaşılabiliyor. Fakat bütün bu bağlantılar içinde insan kendisini giderek daha yalnız hissediyor. Çünkü bağlantıyla bağ aynı şey değil. Temasla erişim aynı şey değil. Tanışmakla tanımak aynı şey değil. Bir insanın çevrim içi olması onun hayatımıza gerçekten dahil olduğu anlamına gelmiyor. Eski sohbetleri özlüyoruz. Bir dostla içilen çayın yanında uzayan konuşmaları, masada unutulan saatleri, büyüklerimizin bize anlattığı masalları, birbirimize sorduğumuz bilmeceleri, kına gecelerinde okunan manileri, bir konudan başlayıp hayatın bütün anlamına kadar uzanan o dağınık sohbetleri. Kimsenin acele etmediği, cümlelerin yarıda kesilmediği, insanların birbirinin gözlerine bakarak konuştuğu anları. Çünkü insan yalnızca bilgi alışverişi yapmaz. İnsan karşısındakiyle varlığını paylaşır. Yüz yüze konuşmanın sıcaklığı tam da buradan gelir. Karşındaki kişinin sesindeki titremeyi duyarsın. Suskunluğunu fark edersin. Cümlenin söylemediği kısmını hissedersin. Dijital ekranlar insanı değil, çoğu zaman yalnızca kelimeyi taşır. İşte bu yüzden aynı mesaj bazen yüzlerce kez okunur, yine de eksik kalır. Çünkü anlam yalnızca kelimede değildir. Anlam kelimenin arkasındaki insandadır. Bugünün medya düzeni de bu dönüşümün önemli bir parçası. Dikkat çağımızın en değerli sermayesine dönüştü. Her platform insanın birkaç saniyesini daha almak için yarışıyor. Bu yarışta uzun düşünceler dezavantaj sayılıyor. Derinlik yavaş kalıyor. Sessizlik görünmez oluyor. Sonuçta insanlar düşüncelerine değil, dikkat çekme ihtimali yüksek olan parçaları paylaşmaya başlıyor. Cümleler kısalıyor, anlam daralıyor. Tepkiler büyüyor, fakat ruh küçülüyor. Bir toplumun dili yalnızca iletişim aracı değildir. Aynı zamanda tarihidir, kültürüdür. Bir millet nasıl düşünüyorsa öyle konuşur. Nasıl konuşuyorsa zamanla da öyle düşünmeye başlar. Kelimeler yoksullaştığında yalnızca dil yoksullaşmaz. Duygular da yoksullaşır. Çünkü insan hissettiklerini ancak bildiği kelimeler kadar ifade edebilir. Kelimelerin daraldığı yerde insanın iç dünyası da daralmaya başlar. Belki bu yüzden bugün yeniden kelimelerin itibarını konuşmaya ihtiyacımız var. Daha çok konuşmak için değil, daha hakiki konuşmak için, daha çok yazmak için değil, daha sahici yazmak için. Çünkü dünyanın hala kurşun gibi ağır kelimelere ihtiyacı var. İnsanın içine düşen ve yıllarca kalan cümlelere, bir dostun omzuna dönüşen sözlere, bir yarayı iyileştiren ifadelere, bir insanı karanlıktan çıkaran kelimelere. Teknoloji değişmeye devam edecek. Belki ekranlar büyüyecek, uygulamalar çoğalacak, yeni semboller, yeni kısaltmalar, yeni iletişim biçimleri ortaya çıkacak. Fakat insanın en eski ihtiyacı değişmeyecek. Anlaşılmak. Anlaşılmanın yoluysa hala kelimelerden geçiyor. Öyle kelimeler ki yalnızca okunmuyor, hissediliyor. Öyle kelimeler ki yalnızca bilgi taşımıyor, insan taşıyor. Çünkü bir çağın gerçek zenginliği sahip olduğu teknolojiyle değil, kelimelerine gösterdiği saygıyla ölçülür. Kelimeler itibarını kaybederse insan da kendi sesini kaybetmeye başlar. İnsanın kendi sesini kaybetmesi ise bütün gürültüler içinde duyulabilecek en büyük sessizliktir.

Kudüs'ün gökyüzüne açılan zarif eşikleri, Mescid-i Aksa'nın kemerleri. Betül Altun Erincik. Kuzey Kemeri. Kubbetü Sahra avlusunun kuzeyinde yer alan Kuzey Kemeri, Atem kapısına yani Bab-ı Şerefil Enbiya'ya uzanan yol üzerinde bulunmaktadır. Emeviler döneminde inşa edildiği belirtilen kemer, Haçlılar döneminde tahrip olmuş, Memlükler devrinde Sultan Muhammed bin Kalavun tarafından yeniden yaptırılmıştır. Önceleri daha geniş ve 5 ya da 6 açıklıklı olduğu ifade edilen yapı, Memlükler dönemindeki onarımda 3 açıklıklı hale getirilmiştir. Kuzeydeki merdiven, belki de kapıların kapısı, Babül Ebvab olarak bilinen Harem-i Şerif kapısına nazire yapmak ya da belki de Harem-i Şerif'in kuzeyinde artan Müslüman nüfusa hizmet edebilmek amacıyla sıra dışı bir şekilde geniştir. Güney Kemeri. Kemerler arasında en dikkat çekici olanlardan biri Güney Kemeridir. Kubbetü Sahra ile Kıble Mescidi arasındaki en yoğun güzergah üzerinde yer alan bu yapı, yüzyıllardır iki kutsal mekan arasındaki hareketliliğe tanıklık etmektedir. İlk inşası Emeviler dönemine uzanan yapı, Fatımiler döneminde yenilenmiş, Osmanlı devrinde de çeşitli bakım ve onarımlardan geçirilmiştir. Sultan II. Abdülhamit döneminde gerçekleştirilen kapsamlı restorasyon, kemerin tarihi serüvenindeki önemli müdahalelerden biridir. Güney kemerini diğerlerinden ayıran en özgün ve işlevsel detay, güney cephesinin tam ortasında yerden 8 metre yükseklikte yer alan güneş saatidir. Namaz vakitlerinin belirlenmesinde kullanılan bu saat, Harem-i Şerif'te günümüze ulaşan iki güneş saatinden biri olup, geçmişte zamanla ibadet arasındaki ilişkinin mimariye yansıyan örneklerinden biri olarak dikkat çeker. Kubbetü Sahra'nın güneybatı duvarında yer alan ve ikindi vaktini gösteren diğer güneş saatiyle birlikte değerlendirildiğinde, bu iki yapı Harem-i Şerif'te vakit tayininin mimariye nasıl yansıdığını gösteren dikkat çekici örnekler arasında yer almaktadır. Beşgen formda mermer üzerine kazınarak hazırlanan ve 150'ye 100 santim boyutlarında olan bu saat, üzerindeki 25 santimetre uzunluğundaki demir mil yani gnoman aracılığıyla halkın öğle namazı vaktini hatasız belirlemesini sağlamıştı. Kuzeydoğu Kemeri. Hıtta kapısına, Babül Hıtta'ya uzanan yola bakan Kuzeydoğu Kemeri, Memlük Sultanı Muhammed bin Kalavun döneminde Emir Aydemir Eş Şücai tarafından 1325 yılında inşa ettirilmiştir. Kemerin batı kısmındaki kitabe, yapının Osmanlı döneminde Kanuni Sultan Süleyman zamanında onarımdan geçirildiğini göstermektedir. Kuzeybatı Kemeri. Nazır Kapısı, Babün Nazır'la Demir Kapı arasında, Hızır Kubbesi ile Ruhlar Kubbesi yakınında bulunan Kuzeybatı Kemeri, Memlük Sultanı El-Melikül Eşref Şaban tarafından 1376 yılında inşa ettirilmiştir. Yapı, Osmanlı Sultanı Kanuni Sultan Süleyman devrinde 1519-1520 yıllarında yenilenmiştir. Kaidesinin Emeviler dönemine ait olduğu belirtilen mevcut yapının 951 yılı civarında inşa edildiği tahmin edilmektedir. Banisi bilinmeyen kemer, Fatımiler döneminde çeşitli bakım ve onarımlardan geçirilmiştir. Müslümanlarca orada her gün görünmez bir şekilde namaz kıldığına inanılan gizemli peygamber Hızır aleyhisselamla ilişkilendirilir. Kubbetü Sahra çevresindeki mimari unsurlar, Hazreti Peygamber'in Miraç yolculuğunu hatırlatan sembolik çağrışımlarla yüklüdür. Güneydoğu Kemeri. Fatımi Halifesi Hakim bir Emrillah'ın Türk asıllı Dasi Emir Anuştegin el-Guri tarafından 1021 yılında inşa ettirilmiştir. Fatımi dönemine ait en eski mimari unsurlardan biri olan yapı, Eyyubi hükümdarı El-Melikül Muazzam İsa tarafından 1211-1212 yıllarında restore edilmiştir. Banisine nispetle Guri, Gavri makamı olarak da anılmaktadır. Bu makam, Harem-i Şerif'in şehre en uzak kenarında yer almaktadır. 1898 yılında Alman Kaiseri 2. Wilhelm'in Kudüs'ü ziyareti vesilesiyle Harem-i Şerif'teki tüm kemerlerin dış görünüşü estetik bir düzenlemeden geçirilmiştir. Bu hazırlıklar kapsamında kemerlerin tamamı alçıyla kaplanarak süslenmiş ve geçitler birer zafer takı gibi görkemli hale getirilmiştir. Ancak bu alçı kaplamalar daha sonra 1914-1917 yılları arasında Osmanlı 4. Ordu Komutanı Cemal Paşa tarafından yapının özgün dokusunu ortaya çıkarmak amacıyla kaldırılmıştır. Sonuç olarak Mescid-i Aksa'nın kemerleri, Emevilerden Osmanlılara uzanan müşterek hafızanın taşıyıcılarıdır. Her bir sütun ve kaviz, Müslümanların bu kutsal mekana duydukları estetik saygının ve yüzyılları aşan ortak emeğin sessiz birer abidesidir.
Güneybatı Kemeri, Nahviye Medresesi'nin hemen yanında yer alan Güneybatı Kemeri, Memlük Sultanı Kayıtbay döneminde Haremeynüş Şerife'in Nazırı Emir Nasuriddin en Neşeşibi tarafından 877 Hicri 877 Miladi 1472-1473 yıllarında inşa ettirilmiştir. Duvarındaki küçük mihrapla dikkat çeken yapı, Kubbetü Sahra avlusunu çevreleyen kemerler arasında Memlük döneminin izlerini yansıtan örneklerden biridir.

0: Kalemden kelama. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Uğur Subaşı.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Hayat bu. Bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen vaveyla. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.
4: Hadislerin hikayeleri.

0: Allah'ın kutlu elçisi ve bir grup sahabi birlikte sefere çıkmışlardı. Sahabiler arasında Ebu Ümame el-Bahili de vardı. Ebu Ümame daha önce Allah'ın Resulü ile birçok gazveye katılmıştı. Katılmış olduğu gazvelerin üçünde şehit olması için Resul-i Ekrem'den dua etmesini istemiş ve her seferinde kutlu Nebi kendisine selamet ve ganimet temennisinde bulunmuştu. Ebu Ümame eline geçeni muhtaçlara dağıtır, hiçbir fakiri geri çevirmezdi. Gösterişi, aşırılığı ve taşkınlığı da sevmezdi. Allah'ın kutlu elçisiyle vakit geçirmeyi ve ondan yeni şeyler öğrenmeyi severdi. Çıktıkları bu seferde de Allah'ın Resulünden işittiği söz, onun tabiatını, yaşayışını ve hayata bakışını kurduğu dengeyi ifade eder nitelikteydi. Allah Resulü, ashabını birer birer çok iyi bilir ve her birini bir inci tanesi gibi kendi kabuğunun içinde, kendi seciyelerinin el verdiği biçimde işlerdi. Sonra da gökteki yıldızlar gibi inananların yollarını aydınlatan, kaybolana pusula olan birer kandil haline getirirdi. Günlük hayatın içinde başlarına gelen herhangi bir olay bile Allah'ın kutlu elçisinin dilinde öyle bir ifadeye dönüşür ve öyle bir manaya kavuşurdu ki akıllardaki karmaşa biter, kalpler huzura ererdi. Çıktıkları bu sefer esnasında da öyle olmuş, o an sorana ve o andan sonra soracak olanlara da cevap olmuştu.
1: Ebu Ümame, Ebu Ümame, şuraya bak.
2: Nereye?
1: Gördün mü?
2: Hayır, görmedim. Nereye bakayım?
1: Mağaraya. Bak, orada bir mağara var.
2: Evet, şimdi gördüm. Bunu Resulullah'a haber verelim.
1: Hadi yanına gidelim de söyleyelim.
0: İki sahabi Allah Resulü'nün yanına gelmiş ve gördüklerini anlatıyorlardı.
1: Ey Allah'ın Resulü! Şurada geride az önce geçtiğimiz yerde bir mağara gördüm. Müsaade buyurursanız gidip içine bakmak isterim.
0: Allah'ın elçisi kendisine anlatılanları dinledi ve sahabinin gidip mağaraya bakmasına izin verdi.
1: Ne kadar da sessiz ve serin. Hay Allah! Bu da ne böyle? Bir ibrik... Biri yaşıyor burada. Evet, işte şurada da birkaç parça yiyecek var. Ama şimdi nerede acaba? Bu ıssız yerde bir başına yaşıyor ha? İmrendim doğrusu. Keşke ben de böyle yaşasaydım. Ben de bir mağara bulsam, her şeyden ve herkesten uzak olsam, nasıl olurdu acaba?
0: Mağaraya giden sahabi Allah Resulü'nün yanına geri geldi. Orada gördüklerini anlattı ve bir de aklından geçirdiği düşünceyi söyledi.
1: Mağara boş değil ey Allah'ın Resulü.
0: Hazreti Peygamber anlatılanları dikkatle dinliyordu. Ashab mağaradan dönen sahabiye sorular sormaya başladı.
3: Nasıl boş değil?
1: İçinde biri yaşıyor ama şu an orada değil.
2: Bundan emin misin?
1: Evet eminim. İçinde su olan bir ibrik var içeride. Biraz da yiyecek var, bir miktarda yeşillik.
2: Yalnız ha, burada bir başına öyle mi?
3: Bu kimsenin uğramadığı ıssız yerde hem de.
1: Evet öyle görünüyor. İçerisi çok serin ve etraf çok sessiz.
2: Uzlet hayatı yaşıyor demek ki.
1: Açıkçası tam da istediğim gibi. Siz ne buyurursunuz bu konuda ey Allah'ın Resulü? Çok imrendim ben bu adamın hayatına. Ben de böyle yaşasam olur mu?
0: Allah'ın elçisinin gözleri ashabının üzerinde gezindi ve konuşmaya başladı. Ben ne Yahudilik ne de Hristiyanlıkla gönderildim. Ben ancak hanif ve kolay olan bir dinle gönderildim. Muhammed'in varlığını elinde tutan Allah'a yemin olsun ki Allah yolunda sabah ya da akşam vakti çıkılacak bir yolculuk dünya ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır. Müslümanlar arasında yer almanız, tek başınıza uzlette kılacağınız 60 senelik namazdan daha hayırlıdır dedi. hadislerin hikayeleri.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.
1: Hüsnü Hal.
0: Her şeyin ölçüsü ne acaba? Kalmak, gitmekten tonlarca daha ağırmış gibi gelmiyor mu insana? Beklemek daha uzun, sabretmek daha derin, özlemek daha yoğun değil mi mesela? Her şeyin ölçüsünü bulabilmek için insanın ömrünü nasıl harcadığını bilmek gerek. Dirhem dirhem tartarak mı harcıyor ömrünü insan, yoksa santim santim ölçerek mi? Nasıl eksiliyor insanın ömrü? Gün gün, hafta hafta, ay ay, yıl yıl. Demek ki insan için zamanmış her şeyin ölçüsü. İnsan zamanla eksiliyor çünkü. Yalnız şu var ki, ömrün tamamının ne kadar olduğu bilinmediği için eksilterek sayılmıyor. Eklenerek sayılıyor. Ve bu da insana çok yaşadığını zannettiriyor. Oysa ömür artan değil azalan bir şey, hatta tükenen, tıpkı yanan bir mum, kayıp giden bir sabun gibi. Gözümüzün önünde, avuçlarımızın içinde eriyip kayboluyor. Eğer bilinseydi ömür ağacındaki yaprak sayısı, düşenler değil de kalanlar sayılmaz mıydı? İnsanın gözü ve aklı düşenlere değil de kalanlara takılmaz mıydı? İnsan ne kadar zamanı kaldığını bilmiyor. Elindeki tek sermaye de o olduğu için hayatını ömrüyle takas etmek zorunda kalıyor. Acaba bir ayakkabı almak için kaç gününü vermek zorunda insan? Nereden baksanız bir ayakkabı ortalama bir vatandaş ömrüyle 5 gün eder. Bir ceket 2 hafta, bir palto 1 ay kadar tutar. Peki bir otomobil almak için ömründen kaç yıl vermesi gerekir? Ya da başını sokacağı bir çatı için geri kalan ömrü yetecek midir? İnsan her şeyin bedelini kendi zamanıyla ödüyor. Elde ettiğini ömrüyle takas ediyor. Ne varsa sahip olmak istediği insanın ömründen bir kısmını alıp götürüyor. Bir ömrü ona bahşeden Yaradansa, kulunun Rabbini andığı bir an için ona sonsuz bir hayat vaat ediyor.

0: Günün duası.
1: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıkmak için bineğine binip ayağını bineğinin üzengisine koyduğu zaman şu duayı okurdu: Allah'ım, seferde yardımcım, geride bıraktığım ailem, çoluk çocuğumun vekili ve koruyucusu sensin. Allah'ım, bizim için mesafeleri kısalt, yolculuğumuzu da kolay kıl.
2: Merhaba efendim, ben TRT Ses sanatçısı Alp Arslan. Manevi duygularımızı diri tutan ve ruhlarımıza şifa olan Diyanet Radyo'ya ve bütün çalışanlarına teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Hayırlı günler efendim.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Efendime söyleyeyim.
2: Sultan-ı Rusul Şah-ı Mümeccetsin efendim. Biçarelere devleti sermetsin efendim. Divan-ı İlahi'de serametsin efendim. Menşur ile amruke mümeyyetsin efendim. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Tabişgehi ervah-ı mücerret güherindir. Malişgehi ruhsar-ı melek hak-i derindir. Ayine-i didar-ı tecelli nazarındır. Bu Bekru Ömer, Osman-u Ali yarlarındır. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Hutben okunur minber-i iklim-i bekada, hükmün tutulur mahkeme-i ruz-i cezada, gülbank-i kudümün çekilir arş-ı hüdada, esma-i şerifin anılır arz-u semada. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim, Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Ol dem ki velilerle nebiler kala hayran, nefsi deyu dehşetle kopa cümleden efkan, ye'si ile usatın ola ahvali perişan, destur-i şefaatle senindir yine meydan. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim, Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Bir gün ki dalup bahri gama firkate gittim, elden yitirip kendimi bir hodluğa yittim, İsyanımı anıp akıbetimden hazer ettim, bu matlağı yad eyledi bir seyyid işittim. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Ümmideyiz, ye'si ile ah eylemeyiz biz. Sermaye-i imanı tebah eylemeyiz biz. Babın koyup ahyare penah eylemeyiz biz. Bir kimseye sayende nigah eylemeyiz biz. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Biçaredir ümmetlerin isyanına bakma, desti red urup hasret ile duzaha yakma, rahmeyle aman ateşi hicranına yakma, ez cümle kulun galibi pür cürmü bırakma. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Şeyh Galip

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisi

kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Konya'dan Zeynep Erva Göger. Tüm ailem için Eşref Ziya Terzi arıyorum. Asrı Saadet'i ilahisini istiyorum.

Selam Dünya Radyo. İstanbul'dan herkese selamlar. Seyreyle Güzel eserini eşim ve oğlum için çalmanızı rica ediyorum. Selam ve dua ile iyi dinlemeler.

Merhabalar, hayırlı sabahlar Diyanet Radyo dinleyenleri. Ben Esra. Mümkünse Mustafa Cihat'tan bir resimli Ezgi'yi çalarsanız çok sevinirim. Bu Ezgi'yi çok kıymet verdiğim can özüme armağan ediyorum. Herkese iyi dinlemeler.

Sen ve ben Leyla, sen ve ben sakin bir ülkenin uzaklarıyız. Orada sen oldukça Leyla, burada ben gamlı bir şiirin.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Oğlum Veysel Baran Atınç için Veysel Garani ilahisini istiyorum. Hakkını

Selamun aleyküm. Isparta'dan Bayram Barut ben. Günleri vurgunum ilahisini. Annem Medine Barut, anneannem Huri Durmuş, eşim Merve, kızım Medine Sarı ve oğlum Muhammed Selim için istiyorum.

gün olur, yaprağı düşer güllerin. Bu can tenevinden çıkar giderim. Sevdam güle döner, ben de gülerim. Bana güller derin, kırmızı güller verin. Güller ağlar bana, bu derdi güller anlar. Bana güllerimi

0: için demedim mi ilahisini istiyorum. Teşekkürler Diyanet Radyo'ya, kolay gelsin.
1: Güzel aşık cevrimizi çekemezsin demedim.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

Hazreti Peygamber, En Güzel Mürebbi, 1. Bölüm. Bir gün evinden çıkıp mescide giden Hazreti Peygamber, orada halka olmuş iki toplulukla karşılaşmıştı. Bunların birinde Kur'an okuyorlar ve Allah'a dua ediyorlardı, diğerinde ise ilim öğreniyorlar ve öğretiyorlardı. Sevgi ve rahmet dolu bakışlarıyla onlara ilgi gösteren Resul-i Ekrem, her biri hayır üzeredir. Şunlar Kur'an okuyorlar ve Allah'a dua ediyorlar. Allah dilerse onlara verir, dilerse vermez. Bunlarsa ilim öğreniyorlar ve ilim öğretiyorlar. Ben de muallim olarak gönderildim buyurdu ve onların halkasına katıldı. Diğer bir rivayette de Resul-i Ekrem Hazreti Ayşe'ye, Allah beni sıkıntı verip zorlaştırıcı olarak göndermedi. Beni ancak kolaylaştırıcı bir öğretmen olarak gönderdi buyurarak, kendisini eğitici ve öğretici olarak tarif etmişti. Evet, sevgili Peygamberimiz vahiy ile donanmış, hikmetle bezenmiş bilge bir muallimdi. İbni Mesud'un ifade ettiği gibi o, hayrın anahtarlarını da sonuçlarını da öğretmişti. Hayatın her alanında insanlara faydalı olan pek çok şeyi ashabına öğretirken, ben size bir babanın evladına öğrettiği gibi öğretiyorum demekteydi. İlim talep etmek her Müslümana farzdır buyuran Hazreti Peygamber, bir anlamda eğitim ve öğretimin dönüştüren, değiştiren, geliştiren ve geleceğe hazırlayan özelliğine atıfta bulunarak kadın erkek bütün Müslümanları ilme teşvik ederdi. Kim ilim tahsili için bir yola girerse, Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Allah'ın evlerinden bir evde, Allah'ın kitabını okuyan ve kendi aralarında onu araştırıp öğrenen bir topluluğun üzerine sekinet, ilahi yardım, bereket ve rahmet iner. Onları rahmet bürür, etraflarını melekler sarar ve Allah onları huzurunda bulunanlara anar. Kimin ameli kendisini geriletirse soyu onu ileri götürmez. Eğitim ve öğretimin önemini çok iyi bilen Hazreti Peygamber bunu gerçekleştirirken farklı yöntemler uygulardı. Her şeyden önce o, kendisinden tavsiye isteyen insanların her birinin durumunu, anlayış seviyesini, ruh halini ve ihtiyacını dikkate alarak farklı tavsiyelerde ve muamelede bulunurdu. O, beşeri ilişkilerde ve eğitim-öğretim faaliyetlerinde muhataplarının durumunun daima göz önünde bulundurulmasını öğütlerdi. Allah Resulü'nün gözettiği bu ilkeleri onun ashabı da dikkate alırdı. Nitekim Hazreti Ali, insanlara anlayabilecekleri şeyleri rivayet edin, Allah ve Resulü'nün yalanlanmasını ister misiniz uyarısını yapmıştı. Abdullah bin Mesud da, şayet bir topluluğa akıllarının ermediği bir rivayette bulunursan, bu onların bir kısmı için ancak fitne olur diyerek, her bilginin her topluluğa nakledilmesinin zihni kargaşaya sebep olabileceğine işaret etmişti. Allah Resulü, bilginin peşinde koşan, ilim öğrenmek isteyen insanlarla yakından ilgilenilmesini, onların güzel bir şekilde karşılanıp ihtiyaç duydukları konularda bilgilendirilmelerini ister ve şöyle derdi. Size doğu tarafından ilim öğrenmek için insanlar gelecektir. Size geldiklerinde onlara iyiliği tavsiye ediniz. Hazreti Peygamber muhatabını mahcup etmez ve onu güç durumda bırakmazdı. Medineli genç sahabi Muaviye bin Hakem, yasak olduğunu henüz bilmediği sıralarda namaz esnasında aksıran birisine "Yerhamükallah" demişti. Cemaat bakışlarıyla ona tepki göstermiş, o da "Yazıklar olsun, ne oluyor da bana bakıyorsunuz?" diye karşılık vermişti. İnsanların üstelemeleri üzerine ise susmak durumunda kalmıştı. Namazın ardından Hazreti Peygamber'in kendisine nasıl davrandığını şöyle anlatıyordu. "Ne ondan önce ne de sonra daha güzel öğreten birini gördüm. Vallahi Resulullah beni ne azarladı, ne bana vurdu, ne de hakaret etti. Sadece bu namazda insan

kelamı konuşulmaz. Namaz ancak tesbih, tekbir ve Kur'an okumaktır dedi. Hazreti Peygamber, insanların kusurlarını yüzlerine vurmaz, hoşlanmadığı tutum ve davranışlar karşısında şu insanlara ne oluyor ki veya içinizden bazıları şöyle şöyle yapıyorlarmış gibi ifadelerle isim vermeden uyarıda bulunarak anlatımda dolaylı bir üslubu tercih ederdi. Böylelikle muhataplar topluluk içinde bir mahcubiyet duymadan gerekli dersleri çıkarırlardı. Resul-i Ekrem Ezd kabilesinden İbnül Lütbiye'yi zekat toplamakla görevlendirmişti. Bu zat daha sonra bazı mallarla gelip Resul-i Ekrem'e "Şu size aittir, bu da bana hediye olarak verildi." demişti. Bunun üzerine Resulullah minbere çıkıp "Benim görevli olarak gönderdiğim bir memura ne oluyor ki şu size aittir, bu da bana hediye olarak verildi diyebiliyor. Bu kişi babasının veya anasının evinde otursaydı da bir baksaydı kendisine yine hediye verilir miydi yoksa verilmez miydi diyerek zekat tahsildarlarının hediye almasını bir nevi rüşvet veya görev suistimali olarak görmüş ve bu vesileyle herkesi bu tür şeylerden sakındırmıştı. Kutlu Nebi insanları eğitirken zaman zaman onlara iltifat ederek teşvik etme yöntemini kullanırdı. Bir gün sahabenin hafızlarından olan Übey bin Kâb'a "Ey Ebul Münzir, ezberinde olan ayetlerden hangisi daha büyüktür?" diye sormuştu. O da "Allah ve Resulü daha iyi bilir" deyince Resulullah aynı soruyu tekrar sordu. Übey bin Kâb "Allahü la ilahe illa huvel hayyul kayyum" deyince Kutlu Nebi onun göğsüne hafifçe vurarak "Ebul Münzir, ilim sana mübarek olsun" buyurdu. Ebu Hureyre'nin "Kıyamet gününde senin şefaatinle en çok kim mutlu olacak?" sorusu üzerine ise Allah Resulü "Ey Ebu Hureyre, senin bu konulara düşkünlüğünü bildiğim için bu soruyu senden önce kimsenin sormayacağını tahmin ediyordum. Kıyamet günü benim şefaatimden en çok mutlu olacak kişiler içten bir şekilde Allah'tan başka bir ilah olmadığını söyleyenlerdir" buyurarak onun soru sormasından memnun olmuş, onu övmüş ve bu şekilde davranmaya teşvik etmişti. İnsanları eğitirken ve onlara bir şeyler öğretirken kolaylık göstermek Hazreti Peygamber'in öne çıkan eğitim metoduydu. "Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin" ifadeleri onun eğitimdeki yaklaşımını ortaya koyuyordu. Hazreti Ayşe diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki durum arasında tercih yapma durumunda kaldığında eğer günah değilse en kolay olanını tercih ederdi. Eğer günahsa ondan en uzak duran kimse olurdu. Vallahi Resulullah kendisine dair hiçbir konuda asla intikam peşinde olmamıştır. Fakat o Allah'ın bir kanunu çiğnenince mutlaka bunun cezasını verirdi. Resul-i Ekrem bu düsturu ashabına da tavsiye ederdi. Bir gün yeni Müslüman olmuş fakat henüz dininin ahlak ve adabını öğrenememiş bir adam, zemini toprak ve kumluk olan mescide küçük abdestini bozmuştu. Orada bulunanlar adamın üzerine yürümek üzereyken Resulullah onlara "Siz ancak kolaylaştırıcı olarak gönderildiniz, zorlaştırıcı olarak gönderilmediniz. Onun küçük abdestini bozduğu yere bir kova su döküverin" diyerek müdahale etmiş, sonra da bu adamı yanına çağırıp mescitlerde bu tür şeylerin yapılamayacağına dair nasihatte bulunmuştu. Allah Resulü'nün terbiye usulünde muhataplarına yumuşak davranmak esastı. O mütebessim çehresi, tatlı dil ve güzel üslubuyla muhataplar üzerinde hep olumlu izler bırakırdı. Nitekim Allah onun bu yönünü şöyle anlatıyordu. "Allah'tan bir rahmetle sen onlara yumuşak davrandın. Şayet kaba ve katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz onlar etrafından dağılıp giderlerdi. Ayrıca o, Firavun gibi ceberrut yöneticilerin bile yumuşak sözden, nazik tutum ve davranıştan etkilenebilecekleri gerçeğini ayet-i kerimelerden öğrenmiş ve bu yöntemi kendisi de uygulamıştı. Huneyn Savaşı'nda Resul-i Ekrem ganimet taksim ettikten sonra bir adam yapılan taksimatın adil olmadığını ve Allah rızasının gözetilmediğini söylemişti. Onun bu lafları Resul-i Ekrem'e ulaşınca, "Allah ve Resulü adaletli değilse kim adaletli olabilir ki? Allah Musa'ya rahmet eylesin. O bundan daha çok eziyet görmüştü fakat sabretti" demekle yetinmişti. Adamın edep ve nezaketten uzak bir üslupla gösterdiği bu tepki, rahmet peygamberinin müellefe-i kuluba yani İslam'a ısındırılması ve

kazandırılması arzu edilen bazı kimselere biraz fazla ganimet vermesi sonrasında meydana gelmişti. Halbuki Resul-i Ekrem, Beytülmal'in beşte biri humus hissesinden dilediği gibi harcama hak ve yetkisi bulunuyordu ve sanıldığı gibi herhangi bir adaletsizlik de söz konusu değildi. Rahmet elçisi her şeye rağmen insanları eğiterek kazanmaya çalışırdı. Onlara daima yumuşak davranır ve bu şekilde davranılmasına öncü olurdu. Elbette bir şeyler yanlış düşünülebilir, hatta yanlış işler yapılabilirdi. Hatalarından dolayı onları dışlamak, rencide etmek, fayda yerine zarar verebilirdi. Bu açıdan Allah Resulü böylesi insanlara anlayışla yaklaşır ve onları güzellikle eğitirdi. Bir gün yanına gelen ve zina etmek istediğini söyleyen bir gencin insanlar tarafından azarlandığını görünce onlara mani olmuş, onu yakınına oturtmuştu. Rencide etmeden ve onurunu kırmadan, "Sen annenle zina yapılmasını ister misin? Kızınla zina yapılmasını ister misin? Kız kardeşinle zina yapılmasını ister misin? Halanla zina yapılmasını ister misin? Teyzenle zina yapılmasını ister misin?" şeklinde birkaç soru sormuştu. Genç her defasında, "Hayır, Allah'a yemin ederim, Allah beni sana feda etsin ki istemem," diye cevap vermiş. Bunun üzerine Allah Resulü, "Hiç kimsenin annesiyle, kızıyla, kız kardeşiyle, halasıyla, teyzesiyle zina yapılmasını istemeyeceğini bildirerek ikna olmasını sağlamış ve ona dua ederek onu göndermişti.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 5 Eylül 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 23 Rebiyul Evvel 1448. Rumi takvime göre 23 Ağustos 1442. Tarihte bugün İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin vefatı 767. Arka sayfa. Günün konusu. Küfeli bir alim Ebu Hanife. İmam-ı Azam olarak da tanınan Ebu Hanife, İslam hukuk düşüncesinin gelişmesinde önemli rol oynamıştır. İmam-ı Azam unvanı, hukuki düşünceye yaptığı katkı ve çağdaşları arasında sahip olduğu üstün konumdan kaynaklanmaktadır. 699 yılında Küfe'de doğmuştur. Ticaretle uğraşan varlıklı bir aileden gelen Ebu Hanife, ilim öğrenmeden önce kumaş tüccarlığı yapmış, daha sonra ilim hayatına atılmıştır. Hayatı maddi sıkıntıdan uzak geçmiş, Kur'an'ı ezberleyip kıraat ilmini öğrenmiştir. Zeki olan Ebu Hanife, çevredeki alimler tarafından ilme yönlendirildi. Akaid ve cedel ilmini öğrenen Ebu Hanife, inkarcılarla tartışarak ehli sünnet anlayışının oluşmasına katkıda bulundu. Fıkha yönelmesinin sebepleriyle ilgili farklı rivayetler olsa da, Hammad bin Ebu Süleyman'ın öğrencisi olarak fıkıhta uzmanlaştığı belirtilmektedir. Ebu Hanife, Hammad'ın ölümünden sonra onun yerine ders vermeye başlamış ve binlerce öğrenci yetiştirmiştir. Bir hadis. Yeryüzündeki alimler, gökyüzündeki yıldızlar gibidir. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılım edim.
0: Reklam.
2: Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

Efendime söyleyeyim. Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah. İçip aşkın şarabın kansın ya Resulallah. Çoğu seni seven kişi verir yoluna başı. İki cihan güneşi sensin ya Resulallah. Çoğu seni sevenlere kıl şefaat onlara. Mümin olan tenlere cansın ya Resulallah. Şol seni sevdi Sübhan, oldun kamuya sultan. Canım yoluna kurban olsun ya Resulallah. Aşığım şol dildara, bülbülem şol gülzara. Seni sevmeyen nara yansın ya Resulallah. Derviş Yunus'un canı, ilm-i şefaat kânı. İki cihan sultanı sensin ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.

Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi, sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan, fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne, sen ki muşta oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk hak peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: kamu spotu.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
1: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: kamu spotu.
6: Ruha safa, ruha safa, sadra şifa, akla ziyafet.

Ukbe bin Haris anlatmaktadır. Medine'de peygamberin arkasında ikindi namazını kıldım. Selam verdi, sonra aceleyle kalktı. İnsanların omuzlarından atlayarak eşlerinden birinin odasına gitti. İnsanlar Allah Resulü'nün acele etmesinden dolayı telaşa düştüler. Resulullah kısa bir süre sonra geri geldiğinde acele edişinden dolayı ashabının şaşkınlığa düştüğünü gördü ve onlara evde bir miktar altın ve gümüş olduğunu hatırladım. Allah'a yönelmekten beni alıkoyar diye korktum ve onların dağıtılmasını emrettim buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Peygamberimizin ihsan ahlakı ve görünürlük çağında muhsin insan modeli. Doçent Doktor Sema Yılmaz. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Görünürlük çağında insan. İnsanın görülme ihtiyacı doğumla birlikte başlar, gelişimsel süreçte farklılaşarak hayatın sonuna kadar devam eder ve insanın tekamülüne hizmet eder. Yeni doğan önce annesi tarafından görülmek ve onun gözlerinde kendini görmek ister. Böylece benliğine dair ilk izlenimler annesinin gözündeki yansımasıyla oluşmaya başlar. Bebek, annesinin kendisine yönelen bakışlarında kendi değerini okumaya başlar. Adeta onun gözlerinden şu cevabı alır: "Ben değerli bir varlığım, istenen, beklenen, sevilen, gelişinden hoşnut olunan bir varlığım." Bu göz teması olmadığında bebek kendisini bağlantısız ve boşlukta hisseder, huzursuz olur. 3-4 yaşına geldiğinde görüş alanı genişler, görülme ihtiyacı da artar. Yürümeyi ve konuşmayı öğrenmiş olması ona keşfetme ve soru sorma alanlarını açar. Görülme ihtiyacı sorularının anlaşılması ve cesaretlendirilmesi yönündedir. Gözetilme ihtiyacı da hem korunmak hem de özgür bırakılmak içindir. Ergenliğe ulaştığında sanki etrafındaki her şey, herkes ona bakan bir göz olmuştur. Tüm gözler onun üzerindedir. Tamamen öyle olmasa dahi o öyle hisseder. Arkadaşlarının gözünde, anne babasının gözünde, toplumun gözünde kendisine bir payı arar. Aynı zamanda kendisi üzerinde ve kainat üzerinde bir gözlemci olmaya başlamıştır. Sık sık aynaya bakar, her gün değişen bedenini gözlemler. Onunla barışmaya çalışır, kainatı izler, varlığına aşkın bir sebep arar. Hazreti İbrahim aleyhisselam gibi görüş alanını ve dünyasını genişletmeye çalışır. Yetişkin olunca görülmek biraz anlam değiştirir. Bedenin görülmesi ve düşüncenin anlaşılmasından emeğin görülmesine dönüşür. Yetişkin kendi merkezinden çıkıp diğerlerine bir şeyler katma, geride kalanlara bir şeyler bırakma çabasındadır. Yetişkin insan bu çabasının fark edilmesini umar, yaşandığında ise artık görülmemekten, göz ardı edilmekten korkar. Görülmemek onun için unutulmak demektir ki bu da en büyük korkulardan biridir. Dolayısıyla görülme ihtiyacı insanın gelişimsel yolculuğunun doğal bir parçasıdır. İnsan yalnızca fiziksel olarak değil, duyguları, düşünceleri, emeği ve varlığıyla da fark edilmek ister. Sağlıklı koşullarda bu ihtiyaç, bireyin benlik gelişimini, aidiyet duygusunu ve toplumsal ilişkilerini destekler. Ancak görülme ihtiyacı kişinin değerini bütünüyle başkalarının bakışına ve onayına bağladığında farklı bir nitelik kazanır. Bu noktada görülmek, insanın gelişimine hizmet eden bir ihtiyaç olmaktan çıkarak sürekli beslenmesi gereken bir kaygıya dönüşebilir. İnsan hayatının her döneminde karşılaştığımız bu görülme ihtiyacı, günümüzde birçok kişi için bireysel bir ihtiyaç olmaktan çıkıp kolektif bir kaygıya dönüşmüş durumdadır. Modern insan, tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar görünür hale gelmiştir. Sosyal medya hesapları, mesleki başarılar, akademik unvanlar ve dijital kimlikler bireyin görünürlüğünü artırırken insanın kendi iç dünyasıyla ilişkisini aynı ölçüde derinleştirmemektedir. Günümüzde insanın temel sorunu görünmemek değil, kendisini, başkasını ve varlığın anlamını görme yetisini kaybetmeye başlamasıdır. 1. Modern psikolojide zirve insan arayışı. İnsan yalnızca görülmek isteyen bir varlık değildir. O aynı zamanda kendisini aşma, anlam arama, daha iyi, daha doğru ve daha güzel olana yönelme potansiyeli taşıyan bir varlıktır. Bu nedenle psikoloji tarihinde birçok kuramcı, insanın ulaşabileceği en yüksek gelişim ve olgunluk düzeyinin ne olduğunu açıklamaya çalışmıştır. Başka bir ifadeyle insanın nasıl biri olması gerektiği sorusu dinlerin olduğu kadar psikolojinin de temel sorularından biri olmuştur. Din psikolojisinin önce isimlerinden Gordon W. Allport,
insanın olgunlaşmasını yalnızca bilişsel veya davranışsal gelişimle açıklamamış, dini yönelimin de bu süreçte önemli bir rol oynadığını vurgulamıştır. Ona göre olgun dindarlık, korku, alışkanlık veya toplumsal baskılarla değil, içselleştirilmiş değerler ve bilinçli tercihlerle şekillenir. Olgun dindar birey kendisini, başkalarını ve hayatı daha kapsayıcı bir perspektiften değerlendirebilir. Bu yönüyle Allport'un olgun dindar insan modeli, dinin bireyin ahlaki ve psikolojik gelişimine katkı sağlayabileceğini göstermektedir. Allport, dini inancı durağan bir yapı olarak görmez. Onu yaşam boyu süren kişisel bir olgunlaşma yolculuğu olarak tanımlar. Dindarlığı da bireylerin inançlarını yaşama biçimlerini göz önüne alarak iç güdümlü ve dış güdümlü olmak üzere iki temel yönelime ayırır. Bu yaklaşım kişinin dini motivasyonunun kökenini ve psikolojik yansımalarını anlamayı sağlar. İkinci Dünya Savaşı sonrasında hem kitlesel hem de bireysel olarak insanın değerinin sorgulandığı yıllarda göçmen bir Amerikalı olan Abraham H. Maslow kendini gerçekleştirmiş insan modelini ideal insan modeli olarak tanımladı. Modelinde temel fiziksel ihtiyaçlarını karşılayabilmiş, güvenliğini sağlayabilmiş, yaşadığı toplumda aidiyet kurabilmiş ve doruk deneyimler yaşayan yaratıcı ve üretken insanı tanımlıyordu. Yalnız kalabilme yetisine sahip, insan olmanın taşıdığı potansiyele en üst düzeyde ulaşabilmiş bu insan modeli neredeyse parmakla sayılacak kadar azdı. İdeal insan olmaktan öte neredeyse ütopikti. Bu insan modelinin hiyerarşik ihtiyaçları Maslow'un kişisel hayatında dışlanma, beğenilmeme, hatta şiddete maruz kalma gibi mücadele ettiği ve aşmaya çalıştığı ihtiyaçlarını kapsıyordu. Kendini gerçekleştiren insana varoluşçu bir perspektiften yaklaşan Viktor E. Frankl, insanın temel motivasyonunun haz ya da güç değil, anlam arayışı olduğunu ileri sürmüştür. Toplama kamplarında anne babasını, kardeşini ve hamile eşini kaybeden Frankl, insanın en ağır acılar karşısında bile yaşamı anlamlı kılabilecek bir yönelim taşıdığı sonucuna ulaşmıştır. Acıyı anlama dönüştürebilen en zorlu koşullarda dahi yaşamak için bir neden bulabilen bu insan modeli, bir yönüyle Frankl'ın kendi hayat tecrübesinin de yansımasıdır. Frankl'a göre insanın olgunlaşması yalnızca kendi potansiyelini gerçekleştirmesiyle değil, kendini aşarak daha büyük bir anlam ve amaç uğruna yaşayabilmesiyle mümkündür. Bu nedenle onun ideal insan modeli, kendini gerçekleştiren insandan ziyade kendini aşan insandır. Geliştirdiği logoterapi yaklaşımı da insanın yalnızca semptomlarının giderilmesine değil, yaşamının anlamını yeniden keşfetmesine odaklanmıştır. Savaş sonrası dönemde milyonlarca insanın yaşadığı kayıplar, travmalar ve varoluşsal boşluklar düşünüldüğünde, terapi odası giderek insanın yalnızca tedavi aradığı yer değil, anlaşılmak, hayat hikayesini yeniden anlamlandırmak ve varoluşuna yön verecek bir anlam bulmak için başvurduğu bir nevi görülme ihtiyacına karşılık aradığı bir mekana dönüşmüştür. Varoluşçu psikoterapinin önemli temsilcilerinden Erwin D. Yalom, insan gelişimini ölüm, özgürlük, yalnızlık ve anlamsızlık gibi temel varoluşsal gerçeklerle yüzleşme kapasitesi üzerinden değerlendirmiştir. Yalom'a göre psikolojik olgunluk, bu kaygıları inkar etmek yerine onlarla sahici bir şekilde karşılaşabilmeyi gerektirir. Bu süreç insanı daha otantik, daha sorumluluk sahibi ve daha farkında bir yaşama yöneltir. Böylece ideal insan yalnızca başarılı veya uyumlu birey değil, kendi varoluşunun hakikatiyle yüzleşebilen otantik birey haline gelir. Allport'un olgun dindar bireyi, Maslow'un kendini gerçekleştiren insanı, Frankl'ın kendine aşan insanı ve Yalom'un otantik insanı, insanın daha yüksek bir bilinç ve olgunluk düzeyine ulaşabileceğini göstermektedir. Her biri farklı kavramlar kullanmakla birlikte insanın yalnızca biyolojik veya toplumsal bir varlık olmadığını, anlam, değer ve hakikat arayışı taşıyan bir varlık olduğunu kabul etmektedir. Bununla birlikte İslam düşüncesi insanın kemalini yalnızca psikolojik bütünleşme veya kişisel gelişim çerçevesinde değil, Allah'la kurduğu ilişkinin niteliği üzerinden tanımlamaktadır. Bu bağlamda İslam'ın ideal insan tasavvuru,
ihsan kavramında ve bu kavramın somut karşılığı olan muhsin insan modelinde karşılığını bulmaktadır. Peygamberimiz ve güzel ahlak.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

Hüsnü Hal. Her şeyin ölçüsü ne acaba? Kalmak, gitmekten tonlarca daha ağırmış gibi gelmiyor mu insana? Beklemek daha uzun, sabretmek daha derin, özlemek daha yoğun değil mi mesela? Her şeyin ölçüsünü bulabilmek için insanın ömrünü nasıl harcadığını bilmek gerek. Dirhem dirhem tartarak mı harcıyor ömrünü insan, yoksa santim santim ölçerek mi? Nasıl eksiliyor insanın ömrü? Gün gün, hafta hafta, ay ay, yıl yıl. Demek ki insan için zamanmış her şeyin ölçüsü. İnsan zamanla eksiliyor çünkü. Yalnız şu var ki, ömrün tamamının ne kadar olduğu bilinmediği için eksilterek sayılmıyor. Eklenerek sayılıyor. Ve bu da insana çok yaşadığını zannettiriyor. Oysa ömür artan değil azalan bir şey, hatta tükenen, tıpkı yanan bir mum, kayıp giden bir sabun gibi. Gözümüzün önünde, avuçlarımızın içinde eriyip kayboluyor. Eğer bilinseydi ömür ağacındaki yaprak sayısı, düşenler değil de kalanlar sayılmaz mıydı? İnsanın gözü ve aklı düşenlere değil de kalanlara takılmaz mıydı? İnsan ne kadar zamanı kaldığını bilmiyor. Elindeki tek sermaye de o olduğu için hayatını ömrüyle takas etmek zorunda kalıyor. Acaba bir ayakkabı almak için kaç gününü vermek zorunda insan? Nereden baksanız bir ayakkabı ortalama bir vatandaş ömrüyle 5 gün eder. Bir ceket 2 hafta, bir palto 1 ay kadar tutar. Peki bir otomobil almak için ömründen kaç yıl vermesi gerekir? Ya da başını sokacağı bir çatı için geri kalan ömrü yetecek midir? İnsan her şeyin bedelini kendi zamanıyla ödüyor.

elde ettiğini ömrüyle takas ediyor. Ne varsa sahip olmak istediği, insanın ömründen bir kısmını alıp götürüyor. Bir ömrü ona bahşeden Yaradansa, kulunun Rabbini andığı bir an için ona sonsuz bir hayat vaat ediyor.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

0: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.
1: Hanımlar, beyler, sevgili gençler, Diyanet Radyo Abidin Özkan stüdyosundan selamlıyoruz sizi. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Bu dini yaşamak isteyen hiçbir kimsenin suali Kur'an ve sünnet ışığında muhatapsız değildir. Mikrofonun bir ucunda ben Selman Tuna. Sizden gelen soruları muhatabına sormak ve sizin adınıza sözcülük etmek için hazırım. Mikrofonun diğer ucundaysa sizden gelen soruları cevaplamak, hissiyatınıza tercüman olmak üzere başkanlık müşaviri Doktor Sayın Ulvi Ata Hocam da hazırlar. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Selman Bey.
1: Şimdi güzel bir soru. Hayatın içinden hepimizin rastladığı konulardan teşkil bir soru. Denmiş ki, hocam yalan yere yemin eden ve böylece menfaat peşinde koşan uyardığımızda neyse cezası öderim, hem fakir fukaranın elinde 3-5 kuruş para olur diyen insanlar var. Bunlar 3-5 kuruş dağıtarak yalan yere yemin etmenin sorumluluğundan kurtulabileceklerini zannediyor. Lütfen bu konuya bir açıklık getirin, ifade buyurun. Evet. Yani, yalan yere yemin, bir de şey tarafı var, kolay yemin edebilmek. Ya, hemen bir anda
2: var ayıva.
1: Hemen yemin etmek, sonra da yemin bozmak lazım gelince 3-5 kuruş.
2: Selman Bey, bir kere İslam'ın alameti farikası nedir desek doğru konuşmak.
1: Ya.
2: O zaman bir Müslümana yakışmayacak nedir dediğimizde de yalan konuşmak. Tam zıttı. Hele hele yalan yere Yüce Mevla'nın adını da, Yüce Allah'ın adını da işin içine katarak yemin etmek büyük günahlardandır. Bunda hiç tereddüt yok.
1: Evet.
2: Bu konuda Peygamber Efendimiz'in çok sayıda hadis-i şerifleri var. Böyle bir yemin edenler kefalet ödeyerek de, yani o arkadaşın ifadesiyle 3-5 kuruş dediği bedeli ödeyerek de bunun sorumluluğundan kurtulamazlar. Cezasından kurtulamazlar. Allah esirgesin.
1: Amin.
2: Bu şekilde yemin eden, yani yalan yere yemin eden, bilerek Yüce Mevla'nın adını anarak yapılan yemin için öncelikle bu hatayı yapan insanın mutlak surette pişman olması lazım. Bir daha böylesi bir hatayı yapmayacağını, bu şekilde yemin etmeyeceğine dair Yüce Mevla'ya söz vermesi ve af dilemesi lazım. Yalan yere yaptığı yemin sebebiyle eğer başkasının hakkına tecavüz ettiyse, gasp ettiyse, yalan konuşmanın karşılığında menfaat elde etti diyor ya arkadaşımız, hemen bu zararı ivedilikle ödeyip, tazmin edip zarar verdiği kimselerden de helallik dilemesi lazım.
1: Evet.
2: Yeterince açık mı bilmiyorum sözlerim. Yani böylesi bir yeminin kefareti yoktur. Hani 3-5 kuruş öderiz, fakirin de eline 3-5 kuruş geçer. Doğru anladıysam böyle diyor. Bu biraz da yemini istihza etmek, alaya almak, bu konuda konmuş kuralları ciddiye almamak anlamında da anlıyorum ki bu daha da bizi üzerinde düşünmemizi gerektiren bir husus. O zaman izinle Selman Bey, yemin konusu nedir? Ana hatlarıyla bir hatırlayalım.
1: Lütfen.
2: Bizim bu programımız başlayalı ve başka programlarımızda da geçiyor radyolarımızın. Çünkü gerçekten konuşurken yanılabildiğimiz, bilmeyerek de olsa lafın gelişi ya da yetiştiği çevrenin etkisi altında kaldığı için gelişi güzel yapılıveren yeminler de var. Peki bunları nasıl tasnif etmek lazım? Genelde İslam alimleri bunu 3 grupta toplarlar. Bunların da tabi Kur'an'dan, sünnetten delilleri var. 3 grupta toplanmanın birisi yanlışlıkla yapılan yemin. Biraz evvel sizin örneğini verdiğimiz. Bir şeyin doğru olduğunu, zannederek veya ağız alışkanlığıyla yapılan yemin. Buna yemin-i lahu diyoruz. Kişinin birini görmediği halde mesela gördüğünü zannederek, ona benzeterek Allah korusun vallahi gördüm, evet, deyivermesi.
1: Evet.
2: Veya yemin kastı olmadan yemin sözlerini ifade etmesi. Benim kastım yemin değildi diyor mesela. Buna işte yemin-i lahu diyoruz. Bu şekilde yapılan yeminden dolayı kefaret gerekmez. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 225. ayeti, Maide suresinin 89. ayetinde de kasıtsız olarak ağızdan çıkıveren yeminlerden dolayı kişinin sorumlu tutulmayacağı ifade buyurulmuş. Ama izninle burada bir şey hatırlatmak istiyorum. Evet, bunda kefaret yok. İnşallah Rabbim affeder, bir sorumluluk da yüklemez ama işte böyle bir ağız alışkanlığı, nerede duracağımız, nerede başlayacağımız belli olmayan kontrolsüz konuşmalar bizi diğer sorumluluk gerektiren yeminlere de alıştırabilir. İki, evliysek, ailemiz varsa eşimize, çocuklarımıza, iş yerinde arkadaşlarımıza, okulda, sınıf arkadaşlarımıza kötü örnek oluruz yurtta. Çünkü insanlar etkileşim halindeler. Birbirinden etkilenebilirler. Bu anlamda da Allah korusun bir yanlış davranışa ön ayak olabiliriz ki bu da artı sorumluluk getirir.
1: Ve ciddiyetinizi anlayamayız.
2: Evet.
1: Kendi itibarınıza, evet, suikaste bulunmuyor.
2: Mesela diyorsunuz. Neden yemin eder insan? İnsanların sözü yeterli olmalı değil mi?
1: Tabii.
2: Yani Selman Bey söylüyorsa ondan yemin beklemem ben. Ondan zaten yalan ihtimali vermeyeceğim için onun yemin ederek sözünü teyit etmesine ihtiyaç kalmaz.
1: Tabii.
2: Bu yeterli. Bu insanın kendi özgüveniyle de doğrudan alakalı bir şey.
1: Evet.
2: Çevredeki, o muhitteki itibariyle doğrudan alakalı. Diğer bir husus, biraz evvel arkadaşımızın sorusunda geçen ikinci grup, buna yemin-i kamus diyoruz. Bilerek yalan yere yapılan yemin. Allah esirgesin. Yani düşünebiliyor musunuz? Yüce Allah'ın ismini bilerek yalan bir konuda yemin olarak telaffuz ediyorsunuz. Bu da bir Müslümana asla yakışmayacak bir davranış. Bu ne olabilir mesela? Olmamış bir şey için bilerek oldu diye. Veya olan bir şey için de olmadı diye yemin etmek. Allah korusun. Mesela birinde birinin alacağı var, diğerinin bunu hatırladığı halde hayır ben senden borç almadım ya da verdim sen unutmuşsun gibi ya. İkisi de yalan değil mi? Bunlardan dolayı peki kefaret ödeyerek kurtulamayız. Nedir? Eğer borcum vardı da yeminle ben sana ödedim demiştim ve şimdi pişman oldum, hemen size ulaşacağım bir şekilde. Kardeşim özür dilerim, şimdi hatırladım, bir de yemin etmiştim sana verdiğime dair, vermediğimi şimdi yeni hatırladım. Veya eşim dedi, arkadaşım dedi, ben onlarla paylaştım. Onlar dedi ki ya onu değil diğerini ödedin, bunu ödemedin dedi.
1: Ya.
2: Ne olur hakkını helal et. Hemen hesabına gönderiyorum borcumu. Sonra Mevla'ya dönüp Allah'ım beni affet. Ben senin de ismini anarak bile bile yalan söyledim.
1: Senin ismini anarak, yani seni şahit tutarak,
2: evet,
1: mı?
2: Evet. Yani Allah'ın ismini ulu orta anamayız biz. Müminler o kimselerdir ki der Yüce Mevla. İzâ zükirallâhu vecilet gulûbuhum. Allah'ın ismi anıldığında kalpleri ürperir, titrer.
1: Allah için...
2: Allah'ın ismiyle laubali olmazlar. Hı. Selman Bey kardeş. Evet. Şüphesiz onu zikrederler, onu anarlar, tesbih çekerler ona. Ama her daim onun adını anarken yüce yaratıcıyı andığının bilinci içerisinde davranır. Üç kuruş alışverişte vallahi zarar ederim dedi. Değil mi? Satıcı alıcıya karşı. Hı hı. Ya bu 100 lira olmaz mı? Vallahi zarar eder. Gitti baktı ki geliş fiyatına vesaireye, maliyetine, hayır zarar etmez.
1: Ama ağzı böyle.
2: Sırf oradan o 100 lirayı alabilmek, ondan ne kadarını karsa işte, karsa eğer, ve malının ve rızkının bereketini böylelikle kaçırır.
1: Yani şöyle mi diyorsunuz? Vallahi zarar ederim diye yalan söyleyen kişi vallahi zarar eder.
2: Eder. Ağzında sana.
1: Manen zarar, evet, eder.
2: Ne yapmak lazım? Asla bunlara tevessül etme. Bunlar bir çıkar, bir menfaat değildir. Bunlar bizim bastığımız yeri kazan, bizi çukura düşüren, aşağıların aşağısına düşüren şey bunlar. O zaman arkadaşlarımızı, dinleyenlerimizi merakla bırakmayalım. Üçüncüyü de söyleyelim. Üç bölüm demiştik. Birisi farkına varmadan gelişi güzel yapılıverenler dedik. Buna yemini lavdı.
1: Ona şu örnek verebilir miyim hocam müsaadenizle? Mesela üniversitede yeni bir arkadaşımızı gördük. Çok zeki, çok çalışkan. Onu diğerini anlatıyoruz. Ya yemin ederim adam çok çalışkan. Niye yemin ettik şimdi?
2: Mesela.
1: Bunun gibi hemen lüzumsuz yere ağızdan dökülen.
2: Ya gel beraber şu yoldan gidelim. Vallahi gelmeyeceğim mesela.
1: Evet.
2: Gibi.
1: Evet.
2: Yani o öyle bir alışkanlık ki cümlenin ya başına ya sonuna.
1: Allah, bunu çok oluyor hocam.
2: Ne dediğinin de çok farkında değil.
1: Değil, çok oluyor.
2: İşte onları Yüce Mevla ayet-i kerimede inşallah bizi bu konuda sorumlu tutmayacak. Ama ondan da uzaklaşacağız ki.
1: Evet.
2: Çünkü gelişi güzel ağzımızdan çıkan yemin kavramları bazen de sorumluluk gerektiren yerde oluşur ki o tür şeylerden korunmak gerekir. Birisi yemini lav dedik, birisi bile bile arkadaşımızın sorduğu yalan yere yemin ki yemini kamus. Bu ikisinde kefaret yok. Kefaretle de kurtuluş yok. Ancak dua edilir, af dilenir, tövbe edilir. İşte kefaret diye

0: zihinlerde kalan ise mesela imkan dahilinde olan bir şeyi yapmak için, imkan dahilinde olmayan bir şeyi de yapmamak için yemin eder. Mesela ben size geleceğim dedim, bunu gelebilirim yani. Hı-hı. Allah ömür verdi müddetçe. Hı-hı. Allah korusun, yeminle ben size gelmeyeceğim bir daha dedim.
1: Evet, genellikle kızarak.
0: Mesela bundan dolayı işte önce yemin bozulacak. Mesela ne yapmak lazım? Ben size geleceğim, yemini bozmuş olacağım. Dolayısıyla bunun bir kefareti ortaya çıkacak. Onu da Kur'an-ı Kerim'de Yüce Mevla Maide suresinin 89. ayetinde beyan buyurmuşlar. Burada bir sıralama var. Nedir o yemin kefaretinin sıralaması? Mesela 10 fakire birer sadaka vereceğiz. Bu sadaka nedir? Onun 2 öğün, yani bir günlük iaşesinin karşılığı. Onu bir lokantaya da götürülebilir 2 öğün, ya da ona bedeli verilebilir. 10 yoksulu bu sabah akşam doyurmanın yanında giydirmek de olabilir. İhtiyaç sahibi. Hı hı. Onun kıyafetlerini almak. Bunlara da gücü yetmezse 3 gün ara vermeden oruç tutabilir. Yani kardeşlerim, ya ben şimdi 10 fakiri nasıl doyurayım? 2 öğün. 10 fakiri nasıl giydireyim? Hemen oruç tutayım. Buradaki sıralama, dikkat buyurun, Kur'an-ı Kerim'in sıralaması. Bizim ifademiz değil.
1: Bir daha buyurun lütfen hocam sıralamayı.
0: Sıralama şöyle. Mesela 10 fakiri bir gün olabilir, ya da bir fakiri 10 gün boyunca. Sabahla akşamla 2 öğün yani.
1: 2 öğün düşünmek lazım, anladım.
0: Fıtır sadakası deriz. Hani Ramazan ayında fıtır sadakası veririz ya. O fıtır sadakası sahur ve iftarın maliyetidir. Bunun alt limitlerini Diyanet İşleri Başkanlığımız, müftülükler ilan eder. Ama bugün mesela benim soframda 2 öğün kaça kuruluyorsa, ben bunun ortalamasını alırım. Ya da ilk şahsı, onun sofrası nasılsa, hangi zenginlikteyse, o da onun ortalamasını alır, 10 fakire dağıtır. Bir fakire ise 10 gün verebilir. 10 fakire, 10 ayrı fakire ayrı ayrı verebilir. Ya da işte bahsettiğimiz gibi 10 fakiri kıyafetlerini karşılayabilir. Bütün bu ikisine gücü yetmiyorsa fasıla vermeden 3 gün peş peşe oruç tutması gerekir. Bu da insanı disipline eden şeydi. Bunda bir hikmet var. Yani ben demek ki dilimi kontrol edeceğim. Gelişi güzel yemin etmeyeceğim. Burada şunu da ilave edebiliriz. Mesela Allah korusun, işte ben bir akrabama gitmeyeceğim. Küstüm babama, gitmeyeceğim, elini öpmeyeceğim. Bu tür yeminleri bozmak evladır. Yüce Mevla yeminlerinize sahip çıkın der ama böylesi bir şey varsa eğer, Allah korusun, ben şu camiye girmeyeceğim, ben bir daha cuma kılmayacağım, olmaz da. Bunları örnek bile vermekten haya ediyorum. Beni bağışlasın kardeşlerim. Bunları akşamdan sabaha bırakmadan bozmak ve hemen kefaretini yerine getirmek gerekir. Rabbim bütün organlarımıza, azalarımıza hak ve hakikati yaşayıp yaşatmayı nasip eylesin.
1: Amin. Allah razı olsun. Siz tekrar sıraladığınızda ben de bir hesap yapmaya çalıştım. Bir otorite değilim. Muhakkak yanlış hesaplamış olabilirim ama bugün dışarıda yemek yemekten yola çıkarak bir hesap, evet, çıkarmaya çalıştım. Evet. Artık makul fiyatlar yok. Kahvaltı ve bu, eğer akşam yemeği ve kahvaltıysa, kahvaltı bir gün simit poğaça, ama bir günde gidiyoruz ya kahvaltı sofralarına, bir yerde kahvaltı yiyoruz. En basiti 200-250 liradan başlıyor bugün için. Yukarı doğru devam ediyor. Demek ki adilane bir fakire adilane bir hizmet vereceksiniz. O fakir diye az vererek değil, layıkıyla kendiniz gibi doyuracaksanız, hocam herhalde 7-8 bin lira bugün için 10 yani, gün süreyle doğru ayırmanız lazım. Evet. Bu da bir çırpıda hemen yemin etmemek lazım geldiğinin işaretidir.
0: Disipline eder insanı, etmelidir.
1: Etmelidir.
0: Siz güzel tekraren bu konuya açıklık getirdiniz. Benim ısrarla insanın kendi beslenmedeki sofrasındaki, evet, ortalamasını, evet, alması. Yani, evet, bir gün dediğiniz gibi yağlı, ertesi gün yavan olabilir.
1: Tabii, tabii.
0: Bu hayatın akışında mümkün olan bir şeydir. Bir de doymakla beslenmek ayrı şeylerdir. Hmm. İnsanlar bir somun ekmekle doyabilir.
1: Değil mi?
0: 10 liraya alır, 2 tane alır. Baya doyabilir. Ama beslenmek, onun için de kendi sofrasında ne var? Ona uygun bir yol izlemesinde fayda var. Bunu da bir ceza olarak düşünmemeli. Kendisinin nefsini terbiye etme anlamında bir fırsat olduğunu düşünmeli.
1: Evet, evet.
0: Yani bunu kendine külfet, yük olarak görmesin. Bunda bir ilahi hakikat var. Bir hikmet var. Ben bu hatayı yaptım ve Rabbim bana şöyle bir yolla bundan kurtulma yolu açtı. Bakın yalan yeminin kefareti bile yok. Çözümü ancak ve ancak tövbe, dua, yalvarmak, yakarmak. Ola ki kul hakkı ya da kamu hakkı varsa bu yalandan kaynaklanan.
1: Ya.
0: Bu tarla benim değildi de benim diye gittim, yemin ettim. Yalan yere şahitlik ettim. İlk şahıstan 3 lira aldım, diğerinin aleyhine yemin ettim.
1: Allah muhafaza.
0: Allah esirgesin. Değil mi?
1: Amin.
0: Bunlar telafi edilecek hatalar değil. Doğruluk, yine doğruluk ve doğruluk. Bizim şiarımız.
1: Allah ayırmasın.
0: Amin.
1: Soruyu soran, cevabı dinleyen, hayatına nakşedenlere selam ediyoruz. Hayrın konuşulmasına vesile olanlardan ve hayrı konuşanlardan Allah razı olsun. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır.
2: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.

0: takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 5 Eylül 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 23 Rebiül Evvel 1448. Rumi takvime göre 23 Ağustos 1442. Tarihte bugün İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin vefatı 767. Arka sayfa. Günün konusu. Küfeli bir alim Ebu Hanife. İmam-ı Azam olarak da tanınan Ebu Hanife, İslam hukuk düşüncesinin gelişmesinde önemli rol oynamıştır. İmam-ı Azam unvanı, hukuki düşünceye yaptığı katkı ve çağdaşları arasında sahip olduğu üstün konumdan kaynaklanmaktadır. 699 yılında Küfe'de doğmuştur. Ticaretle uğraşan varlıklı bir aileden gelen Ebu Hanife, ilim öğrenmeden önce kumaş tüccarlığı yapmış, daha sonra ilim hayatına atılmıştır. Hayatı maddi sıkıntıdan uzak geçmiş, Kur'an'ı ezberleyip kıraat ilmini öğrenmiştir. Zeki olan Ebu Hanife, çevredeki alimler tarafından ilme yönlendirildi. Akaid ve cedel ilmini öğrenen Ebu Hanife, inkarcılarla tartışarak ehli sünnet anlayışının oluşmasına katkıda bulundu. Fıkha yönelmesinin sebepleriyle ilgili farklı rivayetler olsa da, Hammad bin Ebu Süleyman'ın öğrencisi olarak fıkıhta uzmanlaştığı belirtilmektedir. Ebu Hanife, Hammad'ın ölümünden sonra onun yerine ders vermeye başlamış ve binlerce öğrenci yetiştirmiştir. Bir hadis. Yeryüzündeki alimler, gökyüzündeki yıldızlar gibidir. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Günün duası. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıkmak için bineğine binip ayağını bineğinin üzengisine koyduğu zaman şu duayı okurdu: Allah'ım, seferde yardımcım, geride bıraktığım ailem, çoluk çocuğumun vekili ve koruyucusu sensin. Allah'ım, bizim için mesafeleri kısalt, yolculuğumuzu da kolay kıl.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.
1: Kamu Spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu Spotu.

Efendime söyleyeyim. Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Gel şefaat eyle kemter kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası. Ahirette olur zevkü sefası. 18.000 alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. 7 kat gökleri seyran eyleyen, kürsinin üstünde cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetin haktan dileyen. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. 4 çar yar onun gökçek yaridir. Onu seven günahlardan beridir. 18.000 alemin sultanıdır. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yunus der, cihanı neyleyem sensiz. Sen hak peygamberisin şeksiz gümansız. Sana inanmayan göçer imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.

iz bırakanlar. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Mehmet Zeyt Yıldız.

İnsanın ruhu bir kandildir ve bilim onun aydınlığıdır. İlahi hikmet de kandildeki yağ gibidir. Bu yanar ve ışık saçarsa sana diri denilir. Yanmaz ve karanlık kalırsa sen ölü sayılırsın.''

Merhaba sevgili dinleyenler. İz Bırakanlar programına hoş geldiniz. Biraz önce duyduğunuz bu sözler çağları aşan bir ilim yolcusuna, aklı ve kalbi birlikte yürütmeye çalışan büyük bir mütefekkire İbn-i Sina'ya ait. Bugün tıbbın, felsefenin ve hikmetin izini süren, hem doğunun hem batının düşünce dünyasına yön veren bu büyük mütefekkirin hayatına, eserlerine ve insanlık tarihine bıraktığı derin izlere birlikte tanıklık edeceğiz. İbn-i Sina, miladi 980 yılında bugünkü Özbekistan sınırlarında bulunan Buhara yakınlarındaki Efşene köyünde dünyaya geldi. Daha çocukluk yıllarından itibaren kaderi onu ilim ve hikmet yoluna hazırlıyordu. Babası Abdullah Bey, dönemin fikir dünyasına meraklı, ilim sohbetlerinden zevk alan biriydi. Evinde sık sık alimler, filozoflar, düşünürler toplanır, ilim ve hikmet üzerine derin sohbetler edilirdi. Küçük İbn-i Sina da bu meclislerde bulunur, daha o yaşta kelimelerin, düşüncelerin cazibesine kapılırdı. Annesi Setare Hanım'sa sakin, anlayışlı, merhametli bir anneydi. Oğlunun öğrenmeye olan iştiyakını her zaman destekledi, onu ilim yolunda teşvik etti. Böylece İbn-i Sina, biri fikri, diğeri manevi açıdan güçlü iki elin arasında büyüdü. İbn-i Sina daha küçük yaşlarda olağanüstü bir zekaya sahip olduğunu belli etmişti. Okuma yazmayı kısa sürede öğrendi. 10 yaşına gelmeden Kur'an-ı Kerim'i hıfz ederek zihnini ilahi kelamla süsledi. Ardından dil ve

edebiyatın inceliklerine yöneldi. Akaid ve fıkıh dersleriyle zihnini sağlam bir temele oturttu. Babasının rehberliğinde geometri ve felsefenin ilk ışıklarıyla tanıştı. İlme duyduğu iştiyak arttıkça babasının teşvikiyle dönemin meşhur hocası Mahmud el-Messah'ın yanında Hint aritmetiğini de öğrenerek bilgisini derinleştirdi. İbn-i Sina, fizik, metafizik ve felsefi eserleri de özenle inceledi. Bir taraftan okuduğu eserler üzerinde düşünerek kendi anlayışını ilmek ilmek işlerken, diğer taraftan da gökyüzüne, yıldızların hareketine ve evrenin sırlarına dair derin bir merak taşıyordu. Öğrenme arzusu öylesine büyüktü ki, geceleri uykusunu feda eder, mum ışığının titrek aydınlığında kitaplara dalar, çözemediği meseleleri zihninde taşıyıp rüyalarında bile çözüm arardı. Ne zaman bir meselede şaşırır, kıyasta orta yolu bulamazsa, o vakit camiye gider, namaz kılar, her şeyi güzel yaratan Yüce Allah'a şöyle dua ederdi. Rabbim, kapalı, karanlık görünen şeyleri bana aydınlatmanı, zor gelen şeyleri kolaylaştırmanı isterim senden. Çocukluğundan beri okumayı bir nefes gibi bilen, ilmi bir hazine gibi arayan İbn-i Sina, 16 yaşına geldiğinde artık halkın şifa kapısı olmuştu. Genç yaşına rağmen hastalıkları doğru teşhis etmesi ve şifa vermedeki başarısı onun adını çevreye duyurmuştu. 18 yaşına geldiğinde devrin seçkin alimleriyle ilmi tartışmalara girecek olgunluğa erişmişti. İbn-i Sina'nın şöhreti kısa sürede yalnızca halk arasında değil, devlet erkanı arasında da duyuldu. O yıllarda Buhara'da hüküm süren Samani hükümdarı Mansur bin Nuh ağır bir hastalığa yakalanmıştı. Saray hekimleri hükümdarın hastalığına bir çare bulamayınca, genç yaşına rağmen şifacılığıyla ün salan İbn-i Sina'dan yardım istediler. İbn-i Sina dikkatle hükümdarı muayene etti, teşhis koydu ve tedavi uyguladı. Kısa süre içinde Mansur bin Nuh'un sağlığına kavuşması, genç bilginin ününü daha da arttırdı. Bu başarı ona saray kapılarının ardına kadar açılmasına vesile oldu. Hükümdarın minnettarlığı İbn-i Sina'ya, Samanilerin zengin kütüphanesinden faydalanma imkanı tanıdı. O günleri şöyle anlatır İbn-i Sina. Bu kütüphanede öyle kitaplar gördüm ki, daha önce hiçbir yerde benzerini görmemiştim.

Tıptan felsefeye, matematikten metafiziğe kadar yüzlerce eseri sistematik biçimde inceleme fırsatı bulmuştu bu kütüphanede. Sarayda geçirdiği günler onun için adeta bir bilgi hazinesine açılan kapıydı. Kütüphanedeki engin ilimleri süzerek topladı. El Hikmetül Aruziye'yi 21 yaşında yazdı. İbn Sina ilimle olduğu kadar sanatla da iç içeydi. Rubailer okuyup udu ustalıkla çalan yetenekli bir müzisyendi. Ancak Samaniler devletinde siyasi çalkantılar artınca huzurlu ilim ortamı da bozulmaya başladı. Genç bilgin hem daha geniş ufuklar bulmak hem de yeni tecrübeler edinmek için Buhara'dan ayrılmaya karar verdi. İbn Sina'nın hayat yolu ilim arayışıyla birlikte mecburi yolculuklarla da şekillendi. İlk durağı Harzem bölgesinde önemli bir ilim merkezi olan Gürgenç oldu. Burada ömrünün sonuna kadar yanında olacak eserlerini yazarken en büyük destekçisi olacak olan sadık öğrencisi Ebu Ubeyd el-Cüzcani ile tanıştı. Bu karşılaşma hoca ile talebenin birbirine bağlandığı güzel bir dostluğun başlangıcıydı. Burada ilim dostu Emir Ali bin Memun onu himayesine aldı. İbn Sina bu himaye sayesinde rahat bir nefes aldı, ilim çalışmalarına devam edebildi. Fakat bu huzur uzun sürmedi. Şark'ın kudretli hükümdarı Gazneli Sultan Mahmud, dönemin en parlak alimlerini kendi sarayında topladı.

0: kutlamak istiyordu. Bu amaçla Gürgenç'teki bilginlere davet gönderdi. İbn-i Sina'ya da aynı davet ulaştı. Fakat o, Gazne'deki felsefe karşıtı tutumları bildiğinden bu daveti reddetti. Sultan Mahmud bu durumdan hoşnutsuz oldu. Rivayete göre onu zorla Gazne'ye götürmek üzere silahlı 100 atlı gönderildi. Bu haberi alan İbn-i Sina, Gürgenç'te kalmanın artık tehlikeli olduğunu anladı. Böylece bir kez daha yollara düştü. Bu olaydan sonra bir yaprak gibi oradan oraya savrulan İbn-i Sina, yaşamını şu iki dizeyle özetlemişti. Yüceldim, sığacağım bir şehir kalmadı. Arttı kıymetim, alacak hiç müşteri bulunmadı. Buhara'dan sonra İbn-i Sina, Rey, Kazvin, Hamedan ve İsfahan gibi şehirlerde hem ilmi çalışmalar yaptı, hem de hükümdarların danışmanı ve veziri olarak görev aldı. Özellikle Rey'de Büveyhi emiri Mecdüt Devle'nin ardından Hamedan'da emir Şemsüt Devle'nin hizmetine girdi. Şemsüt Devle'yi tedavi ettikten sonra ona vezirlik teklif edildi ve bu görevi kabul etti. Ancak bu siyasi görevler kolay geçmedi. Saray entrikaları nedeniyle kısa süre hapsedildi. O hapiste dahi ilimden vazgeçmedi. Birçok eserini zindanda kaleme aldı. 4 aylık süren zindan yaşamında İbn-i Sina El Hidayat kitabını, ileride Robinson Crusoe adlı esere esin kaynağı olacak olan Hay bin Yaksan ve Kulunç adlı kitaplarını yazdı. İbn-i Sina'nın olgunluk dönemi 1020'li yıllarda İsfahan'da başladı. Büveyhi emiri Alaüddevle tarafından himaye edilen İbn-i Sina, burada güvenli bir ortamda çalışmalarını derinleştirdi. Bu dönemde yazdığı iki büyük eser, onu hem doğunun hem batının ilim tarihinde ölümsüz kıldı. Kitab-ü Şifa ve El-Kanun Fit-Tıp. Kitab-ü Şifa, mantık, fizik, metafizik ve felsefeyi kapsayan ansiklopedik bir yapıdaydı. En büyük şöhretini tıp alanındaki başyapıtı El-Kanun Fit-Tıp'la kazandı. Bu eser, yüzyıllar boyunca hem İslam dünyasında hem de batıda temel tıp kaynağı olarak okutuldu. Eserinde tıbbi uygulamaları sadece reçetelerle değil, gözlem, önleyici hekimlik, zehirler, bitkisel ilaçlar gibi çok çeşitli konularla harmanladı. İbn-i Sina, insan bedenine dair gözlemlerini ve tedavi yöntemlerini sistemli bir şekilde bu eserinde toplamıştı. Onun gayesi yalnızca bedeni iyileştirmek değil, aynı zamanda insanı bütünüyle anlamaktı. El-Kanun Fit-Tıp yalnızca İslam dünyasında değil, 12. yüzyılda Latince'ye çevrilerek Avrupa üniversitelerinde yüzyıllar boyunca tıp ilminin temel kaynaklarından biri olarak okutuldu. Bu eseri sayesinde Avrupa'da ona Avicenna ismiyle büyük saygı gösterildi. İbn-i Sina böylece İslam dünyasının Eşşeyhül Reisi, tüm insanlık tarihinde ise tabiplerin prensi olmuştu. Yaklaşık 250'yi bulan kitap ve risale. Tıptan felsefeye, matematikten astronomiye, mantıktan musikiye kadar. En-Necat, El-İşarat ve Tembihat, Danişname-i Alai gibi daha nice eser de onun kaleminden insanlığa armağan edilmiş, her biri kendi alanında bir pencere açmış, ilim ve hikmetin yollarını aydınlatmıştır. İbn-i Sina'nın hayat yolculuğunun en kalıcı izleri, hiç şüphesiz geride bıraktığı eserleridir. Çözemediği tek düğüm, ecel düğümüydü. Hayatını hastalıklar da gölgelemişti İbn-i Sina'nın. Daha önce birçok kişiyi şifa ile kurtardığı hastalıklarla mücadelede, kendi kendine yaptığı tedaviler sırasında dozu ayarlayamayınca bağırsaklarında yaralar oluştu. Son yılları hastalıkla geçti. 1030'da Alaüddevle ile çıktığı bir sefer sırasında rahatsızlandı ve tedaviyi kendi üstlense de hastalık ilerledi. İbn Sina 1037 yılında 57 yaşındayken Hamedan'da vefat etti. Mezarı hala Hamedan'da bulunmakta ve bir ilim abidesi olarak ziyaret edilmektedir. Sevgili dinleyenler, bugün izleri asırlardır silinmeyen bir bilgeyi, İbn Sina'yı birlikte andık. O ilmiyle yalnızca çağını değil, çağları aydınlatan bir hakikat yolcusuydu. O ardında yalnızca kitaplar ve teoriler bırakmadı. Felsefede Aristoteles'in mantık sistemini İslam düşüncesine adapte etti. Tıpta Hipokrat ve Galen'in çizgisini sistemleştirip kendi katkılarını ekledi. Bu yüzden sadece filozof, sadece hekim, sadece vezir değil, aynı zamanda hikmeti yaşayarak yazan adam olarak hatırlandı. Onun adı felsefenin filozofu, tıbbın öncüsü, hikmetin mimarı olarak hem kitaplarda hem de gönüllerde yaşamaya devam ediyor. Bir sonraki programda iz bırakan bir başka şahsiyetle buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: İz bırakanlar. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Mehmet Zeyd Yıldız.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Tanımadığın adamı tanımak istersen, onun tanıdıklarını öğren. O zaman anlarsın. Her şey kendisi gibi olanların arasına katılır. Yürüyen, uçan her şeye bir bak. Her biri kendi dengini kendisine eş tutar. Sen doğrulara katıl. Eğrilerle bir olma. Kötü, iyiye katılmaz, kaçar. Her şeye uyan bu kurala sen de uy.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu. İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yeri.

Yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin. Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

0: Günün duası.
1: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıkmak için bineğine binip ayağını bineğinin üzengisine koyduğu zaman şu duayı okurdu: Allah'ım, seferde yardımcım, geride bıraktığım ailem, çoluk çocuğumun vekili ve koruyucusu sensin. Allah'ım, bizim için mesafeleri kısalt, yolculuğumuzu da kolay kıl.

Diyanet Radyoları'nın kıymetli dinleyenleri, Bir Hadis Bir Çocuk programına hoş geldiniz. Sevginin bir çocuk için vazgeçilmez oluşunu bu bölümde birlikte dinleyeceğiz. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle bir hatırasını anlatıyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Temim kabilesinin ileri gelenlerinden Akra bin Habis'in yanında oturuyordu. O sırada torunu Hasan'ı kucakladı ve öptü. Bunun üzerine Akra bin Habis, "Benim 10 çocuğum var ama hiçbirini öpmüş değilim," dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dönüp ona baktı ve şöyle buyurdu: "Merhamet etmeyene merhamet edilmez." Sevgi aslında yeryüzünün özüdür. Sevgi muhabbetin, muhabbet Muhammed'in özüdür. Sevgisiz bir hayat düşünülemez ve Allah Teala bizzat kendisi sevginin kaynağıdır. Veduddur, sevgiyi yaratan ve sevilmeye en çok layık olandır. Peygamber Efendimizin hayatında katıksız, latif bir sevgi görürüz. Bu sevgiyle ashabını kucaklayan Allah Resulü, sevgisini çocuklara sunmaktan da hiçbir zaman çekinmemiştir. Allah Teala'nın kendisini merhametle, şefkatle, mağfiretle görevlendirdiği ve kucakladığı, insanın da tıpkı Allah Teala'nın ona davrandığı gibi ihsanda, ikramda ve sevgi sunumunda bulunması gerektiği bilinen bir gerçektir. İşte bunun en güzel örneği Peygamber Efendimiz'dir. Allah Teala'nın varlıklara duyduğu sonsuz sevgi ve şefkatin bilincindedir Peygamberimiz. Ve Allah sevgisi gibi kul sevgisini, mümin kardeşler arasındaki sevgiyi, tabiat sevgisini ve en önemlisi çocuk sevgisini ashabına gösterendir. Peygamber Efendimizin bu hadis-i şerifte torununa sevgisini çekinmeden gösterdiğini görüyoruz. Çocuğu sevse de

onu sevdiğini göstermekten çekinen bir geleneğin aslında içinde büyümüştür Peygamberimiz. Akra bin Habis meşhur bir insandır. Güçlüdür ve bir kabilenin lideridir. Ama 10 çocuğundan hiçbirini öpmüş olmamak onun için şaşırtıcı değildir. Çünkü o toplumda çocuklara sevgi sunmak, onları kucaklamak, öpmek, onları takdir etmek, şakalaşmak ve onlarla oyun oynamak hiç de hoşlanılan ve doğru görülen davranışlar değildir. Oysa Peygamber Efendimiz içinde büyüdüğü toplumun yanlış davranış modellerini kırarak, zihin kodlarını değiştirerek çocuğun ihtiyaç duyduğu sevgiyi ona göstermek gerektiğini öğretmiştir. Biz biliyoruz ki Peygamber Efendimiz kimi zaman çocukları sımsıkı kucaklamış ve öpmüştür. Hatta ashab-ı kiramdan Allah Resulü bizi öyle sıkı kucaklar, öyle bağrına basardı ki kemiklerimiz birbirine geçecek zannederdik diyenler vardır. Peygamber Efendimiz kimi zaman çocukları mis kokulu elleriyle okşamıştır. Saçlarını okşamış, yanaklarını okşamış ve çocuklara dokunarak sevgisini göstermiştir. Çocuğun disipline ve ciddiyete ihtiyacı vardır. Elbette eğitime ihtiyacı tartışılmazdır. Ama şaka ve oyuna da ihtiyacı olduğu bilinen bir gerçektir. Peygamber Efendimizin çocuklarla oyun oynadığını, onlarla çocuklaştığını hepimiz biliyoruz. Sırtına torununu bindirip de gezdiren ve bunu sevgisinin bir parçası olarak çocuğa sunan peygamber, insanlar için gerçekten eşsiz bir örnektir. Peygamberimiz çocuğuna şefkat gösterip de sevgisini sunanları hayırla anar. Ama çocuktan sevgisini esirgeyenleri esefle kınar. Aslında sevgi çocuğun sadece fiziksel gelişimi için değil, aynı zamanda psikolojik gelişimi ve zihinsel gelişimi için de temel taşlardan biridir. Aslında sevgi çocuğun bu dünyayı anlaması ve algılaması için bir yaşam biçimidir. Güven duygusu çocuğu sevdiğimiz zaman gelişir. Sevildiğini hisseden bir çocuk kendine inanır, kendine güvenir ve kendisine sevgi sunanlara bağlanır. Bir çocuğun sevdiği kişiye bağlanması, onu örnek alması açısından çok önemlidir. Peygamber Efendimiz'i sevmek ve Peygamberimizin sevgisine nail olmak, o günün çocukları için onu örnek almaları, ona bağlanmaları ve onun gibi olmak için yarışmaları anlamına gelir. Sevgi gören çocuk kaygıdan ve korkudan uzak olur. Hem özgüveni gelişir hem de duygularını ifade etmekte becerisi artar. Kendilerini Allah Resulü'nün sevdiğini bilen pek çok çocuğun, ergenlik yaşındaki ya da gençlik yaşına gelmiş pek çok ashab-ı kiramın, Peygamber Efendimizin karşısında duygularını ve fikirlerini ifade etmekte rahat davranmaları, belki de onun kendilerini ne kadar sevdiğini bilmeleriyle alakalıdır. Ama sevgi eksikliği olduğunda çocuk kendisini değersiz hisseder. İçe kapanır, öfkelenir, yalnızlaşır ve sevgisiz bir dünyaya küser. Peygamber Efendimizin sosyal ilişkileri sevgi ve şefkat üzerine kuruludur. Allah Resulü sevginin aile içerisinde öğrenileceğini bildiği için en hayırlı insanın ailesine en güzel davranan olduğunu ısrarla belirtir. Ve sonra da en iyi davranan benim, ailesine karşı en güzel davranan benim buyurarak kendisinin örnek alınmasını ister. İşte o örnekliğe baktığımızda Peygamber Efendimizin torunlarına sunduğu sevgiyi görürüz. Ashab-ı kiramın küçük çocuklarına sunduğu sevgiyi ve hatta kucağına getirilip bırakılan, dua istenip adını koysun diye ilk adımını peygamber yanında atan bebeklere bile sunduğu sevgiyi. Peygamber Efendimizin bu sevgi ve ilgiyle çocuk büyütme sünneti aslında çocuğun hayata dair kuralları daha kolay içselleştirmesini, cezadan değil anlayıştan, aftan ve sevgiden etkilenmesini sağlar. Eğer bir çocuk sevgisiz kalmışsa saldırganlaşır, davranışları olumsuzlaşır ve sevgi aslında disiplinin alternatifi değil, sağlıklı bir disiplinin temelidir. Bunu bilen Allah Resulü çocuk eğitimine

0: son derece önem verdiği gibi çocuğun sevgiyle disipline edilmesine ve eğitimin temeline sevginin konulmasına da son derece insani bir tavırla önem vermiştir. Çocuğa sevgiyi göstermenin farklı yolları ve farklı dönemleri vardır. Bir bebek için temel güven döneminde sevgiyi hissetmesi onu bol bol kucaklayarak sarılarak olur. Az önce dediğimiz gibi Peygamber Efendimizin kucakladığı çocukların sayısı hiç de az değildir. Bir seferden dönerken Allah Resulü şehre girerken karşısına onu karşılamak için çıkanların içindeki en küçük çocuğu kucağına alır, onu atının terkisine bindirir, devesinin arkasına bindirir, onunla birlikte şehre girerdi. İşte bu kucaklamak, sarılmak ya da onu kendi hizasına alarak, atın üstüne alarak onunla gururlu bir şekilde, mutlu bir şekilde, sevgiye doymuş bir şekilde iletişim kurmak aslında çocuk için geleceğe dair son derece önemli bir mesajdır. 3-6 yaş arasında çocukların sevgiyi oyundan ve onaydan aldığını biliyoruz. Allah Resulü'nün bir kovadan su alıp sonra da o suyu çocukların yüzüne püskürterek onlarla su savaşı yapması tahminlerimizin çok ötesinde bir fedakarlık ve ilgidir. Fedakarlık diyorum çünkü aslında insanlar prestijlerinin, otoritelerinin sarsılmasından korkarak, çocukların şımaracağını ve sözlerini dinlemeyeceğini zannederek, bir fedakarlık yapmaksızın çocuğa karşı sert, katı ve sevgisiz olmayı marifet zannediyorlar. Oysa Allah Resulü bu konuda son derece fedakar ve vericidir. Sevgiyi vermek de aslında cömertliğin bir parçasıdır. Çünkü insan cömert insan derken sadece parayı, sadece sadakayı, sadece maddiyatı, sadece imkanları paylaşmayı değil, zamanı paylaşmayı, tecrübeyi paylaşmayı ve sevgiyi paylaşmayı da kasteder. Dolayısıyla cömert bir mümin, çocukların sevgi ortamında büyümesini, affedilen, şefkat gösterilen ve anlayışla karşılanan bir ortamda kendilerini sevgi dolu bir dünyanın parçası olarak hissetmesini önemli bir şekilde vazife edinir. Peygamber Efendimizin çocuğu yargılamadan dinlediği, çocukları eleştirmek yerine onlara rehberlik ettiği ve onların fikirlerini az önce de belirttiğimiz gibi kulak ardı etmediği bir dünyada, asr-ı saadet dünyasında çocuklar belki de asırlar sonra ilk defa sevginin kendileri için ne kadar vazgeçilmez olduğunu ve sevgiyle büyümenin değerini anlamıştır. O anlayış bugünü de kuşatmalıdır. Şiddetin kavurduğu dünyamızda bugün de çocuklarımızın sevgiye ihtiyacı olduğunu unutmayalım. Pahalı hediyeler alarak çocuğa sevgiyi göstermek yerine onu kucaklamayı, ona özel vakit ayırmayı, onu her halükarda sevdiğini dile getirmeyi ve onun değerli olduğunu hissettirmeyi unutmayalım. Sevgiyle büyüyen çocukların sevgi dolu bir dünya inşa etmesi ümidiyle. Hoşça kalın.
1: Bir hadis, bir çocuk. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Huriye Martı.

0: efendime söyleyeyim.
1: Sultan-ı Rusul, Şah-ı Mümeccetsin efendim. Biçarelere devleti sermetsin efendim. Divan-ı İlahi'de serametsin efendim. Menşur ile amruke mümeyyetsin efendim. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Tabişgehi ervah-ı mücerret güherindir. Malişgehi ruhsar-ı melek haki derindir. Ayine-i didar-ı tecelli nazarındır. Bu Bekru Ömer, Osman-u Ali yarlarındır. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Hutben okunur minber-i iklim-i bekada, hükmün tutulur mahkeme-i ruz-i cezada, gülbank-i kudümün çekilir arş-ı hüdada, esma-i şerifin anılır arzu semada. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Ol dem ki velilerle nebiler kala hayran, nefsi deyu dehşetle kopa cümleden efkan, ye'si ile usatın ola ahvali perişan, destur-i şefaatle senindir yine meydan. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Bir gün ki dalup bahri gama firkate gittim, elden yitirip kendimi bir hodluğa yittim, İsyanımı anıp akıbetimden hazer ettim. Bu matlağı yad eyledi bir seyyid işittim. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Ümmideyiz, ye'si ile ah eylemeyiz biz. Sermaye-i imanı tebah eylemeyiz biz. Babın koyup ayare penâh.

eylemeyiz biz. Bir kimseye sayende nigah eylemeyiz biz. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Biçaredir ümmetlerin isyanına bakma. Desti red urup hasret ile duzaha yakma. Rahmeyle aman, ateşi hicranına yakma. Ez cümle kulun galibi pür cürmü bırakma. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Şeyh Galip,

0: reklam.
1: Sen de katıl benim, katılır evim.
0: Reklam.
2: Ruha safa, ruha safa, sadra şifa, akla ziya.

0: Hazreti Peygamber'in hizmetçisi, Es-Suf ve ehlinden olan Ebu Firas Rebi'a bin Ka'b el-Eslemi anlatıyor. Geceleri Allah Resulü ile beraber kalır, abdest suyunu ve ihtiyaç duyduğu diğer eşyalarını ona getirirdim. Allah Resulü bir gün bana, bu hizmetlerine karşılık benden ne istersin diye sordu. Cennette seninle beraber olmak isterim dedim. Bunun üzerine Allah Resulü, başka bir şey istesen dedi. Ben de, benim isteğim budur dedim. Allah Resulü bundan sonra bana, o halde bu dileğinin yerine gelmesi için namaz kılmak ve çok secde etmek suretiyle kendin için bana yardım et buyurdu.
1: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

0: Arka sayfa. Günün konusu. Küfeli bir alim, Ebu Hanife. İmam-ı Azam olarak da tanınan Ebu Hanife, İslam hukuk düşüncesinin gelişmesinde önemli rol oynamıştır. İmam-ı Azam unvanı, hukuki düşünceye yaptığı katkı ve çağdaşları arasında sahip olduğu üstün konumdan kaynaklanmaktadır. 699 yılında Küfe'de doğmuştur. Ticaretle uğraşan varlıklı bir aileden gelen Ebu Hanife, ilim öğrenmeden önce kumaş tüccarlığı yapmış, daha sonra ilim hayatına atılmıştır. Hayatı maddi sıkıntıdan uzak geçmiş, Kur'an'ı ezberleyip kıraat ilmini öğrenmiştir. Zeki olan Ebu Hanife, çevredeki alimler tarafından ilme yönlendirildi. Akaid ve cedel ilmini öğrenen Ebu Hanife, inkarcılarla tartışarak ehli sünnet anlayışının oluşmasına katkıda bulundu. Fıkha yönelmesinin sebepleriyle ilgili farklı rivayetler olsa da, Hammad bin Ebu Süleyman'ın öğrencisi olarak fıkıhta uzmanlaştığı belirtilmektedir. Ebu Hanife, Hammad'ın ölümünden sonra onun yerine ders vermeye başlamış ve binlerce öğrenci yetiştirmiştir. Bir hadis. Yeryüzündeki alimler, gökyüzündeki yıldızlar gibidir. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi. Kamu Spotu.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu Spotu.

herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi.

insanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Ayetlerin Hikmetleri. Hazırlayan ve sunan Kadir Dinç.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Diyanet radyolarımızın değerli dinleyicileri, Ayetlerin Hikmetleri programımızın bugünkü bölümünde En'am suresi 112. ayeti kerimesini inşallah anlamaya çalışacağız. Rabbimiz En'am suresi 112. ayetinde şöyle buyuruyor. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. Sadakallahu l-Azim. Aziz kardeşlerim, Cenab-ı Hak bu ayetinde şöyle buyuruyor. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ. Böylece biz her peygambere aduven bir düşman kıldık. Kimden? Şeyatînel insi vel cin. Cin ve insan şeytanlarını. Böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Yuhî bâduhum ilâ bâdin zuhrufel gavl. Gurura. Onlar birbirlerine aldatıcı, süslü sözler, zuhrufel gavl, süslü sözler, gurura, aldatıcı sözler fısıldarlar. Yani bu ins ve cin şeytanlarından düşman olanlar birbirlerine aldatıcı, süslü sözler fısıldarlar. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ. Şayet Rabbin dileseydi, مَا فَعَلُوهُ. Bunu yapamazlardı. فَذَرْهُمْ. Öyleyse onları, وَمَا يَفْتَرُونَ, uydurduklarıyla baş başa bırak. Kıymetli kardeşlerim, bu ayet bize çok açık bir hakikati haykırıyor. Nedir o? Hak yol kolay bir yol değildir. Hak yolun her zaman bir karşı cephesi vardır. Her peygamberin karşısında duranlar olmuştur. Peygambere karşı duranlar. Hakkı söyleyen herkes bir yerde mutlaka imtihan edilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle bir mücadelede düşmanlar konusunda yalnız değildi. Musa'nın da düşmanı vardı. Allah Resulü'nün de düşmanları oldu. İbrahim'in de düşmanları vardı. Allah Resulü'nün de düşmanları oldu. Nuh'un da vardı aleyhisselam. Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselamın da düşmanları vardı. Her hak yolda olan insan, her temiz bir yürek, her doğru bir duruş mutlaka bir dirençle, bir karşı koymayla karşılaşmıştır. Bu yolun, hak yolun tabiatı budur. Hak söylenince batıl mutlaka rahatsız olur, olmuştur. Aydınlık görünce karanlık hemen huzursuz olur, olmuştur. Çünkü aydınlık karanlığın varlığını tehdit eder. Değerli kardeşlerim, ayette geçen zuhrufel kavl, yaldızlı sözler fısıldarlar ifadesi şu anlamları çağrıştırır. Onların üzerinde biraz duralım. Bugün o yaldızlı sözleri nerede aramalıyız? O yaldızlı sözler nerede? Onlar artık fısıltı şeklinde değil bu yaldızlı sözler. Ya parlak ekranlarda, sosyal medyada, reklam panolarında ve ideolojilerde bazen bir cümle, bir slogan, bir şarkı sözü o yaldızlı söz. Bazen masum görünümlü bir düşünce o yaldızlı söz. Bazen herkes böyle yapıyor diyen bir akım o yaldızlı söz. Hepsi yaldızlı,
hepsi alımlı, hepsi çekici ama içi boş ve insanı en çok içi boş şeyler yormakta. Değerli kardeşlerim, Diyanet radyolarımızın aziz dinleyicileri. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı buyuruyor ayet. Yani Allah dilerse her şeyi bir anda yok eder, o gücün sahibidir. Kötülüğe hiç fırsat vermez Rabbimiz dilerse. Fakat o zaman insanın ve dünya hayatının imtihan olmasının bir anlamı kalmazdı. O zaman sabır olmazdı, direniş olmazdı, mertlik olmazdı. İnsanın değeri ortaya çıkmazdı. İyi ile kötü, güzel ile çirkinin kıymeti bilinmezdi. Değer mücadelede belli olur değerli kardeşlerim. İnsan hakkı savunurken büyür. Gönül direnerek olgunlaşır. Allah'ın sevgili kulları işte bu mücadelede parlayan kalplerin sahipleridir. Bakınız, ayetin devamında şöyle buyuruluyor. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ Artık onları uydurduklarıyla baş başa bırak. Bu söz Efendimiz'e bir tesellidir. Ama aynı zamanda bize de güç veren bir hamledir. Demek ki her haksızlığı düzeltmek bizim görevimiz değildir. Her kötülüğü durdurmak bizim yükümüz değildir. Her yanlışla kavga etmek bize düşmemektedir. Ya bize düşen doğruyu söylemek, doğruyu doğru yöntemle söylemek, duruşumuzu korumak, sabır ve tahammül içinde yürümektir aziz kardeşlerim. Sonuç ise Rahman'a bırakılmıştır. Netice Allah'a aittir. Çünkü bazı kalpler kendilerini kandıran sözlerden hoşlanırlar. Bazı insanlar gerçekle yüzleşmekten kaçmak için yaldızlı yalanları tercih ederler. İşte onları kendi tercihleriyle baş başa bırakmak bazen en büyük uyarıdır. Diyanet Radyoları

0: hocalarımızın değerli dinleyicileri. Bu ayetin bize öğrettiği üç temel mesaj bulunmaktadır. Birincisi, hak yol dar ve dik bir yoldur. Bu yolda direnç normaldir. İkincisi, kötülüğün çekiciliği vardır. Fakat o çekicilik sahicilik değildir. Üçüncüsü, mücadele ederiz, etmeliyiz ama neticeyi Allah'a bırakırız. Bu dünyada insanlık iman ile inkarın, doğru ile yanlışın, aydınlık ile karanlığın çatışması içinde yaşar. Biz bu çatışmanın tam ortasındayız. Bu çatışmanın seyircisi değiliz, olamayız. Bu çatışmanın anlam taşıyan tarafıyız ve tarafındayız. Ve değerimiz ne kadar çok düşmanımız olduğuyla ilgili değil, hak yolda ne kadar sabırla durduğumuzla ölçülecektir. Şimdi gelin gönlümüzü yumuşatıp Rabbimize sığınalım. Allah'ım bizi hak yolunda sabit kıl. Bizi doğruyu görünce sevinen, yanlış görünce yüz çeviren kalplere sahip kıl. Duruşumuzu güzelleştir, sabrımızı güçlendir. Hakkı yaşayarak temsil eden kullarından eyle bizi Allah'ım. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Ayetlerin Hikmetleri. Hazırlayan ve sunan Kadir Dinç.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Sabır ve sükut ilahi rahmete sebep olur. Delirti ve şahit arayışın hastalık eseridir. Susun ayeti emrini kabul et ki, sevgiliden susmanın karşılığı canına bir lütuf ikram etsin. Fazla sözü sat da yerine can bağışlamayı, mevki peşinde koşmamayı, fakirlere bol bol sadaka vermeyi satın al. Böyle yap da Allah'ın lütfu seni övsün, senada bulunsun. Gök bile senin insani mertebene haset etsin. İyi bil ki sabır ve sükutun nuruyla terbiye olunan gönül, ilahi aşkın derinliğine erişir ve her anında rahmetin en güzel meyvelerini toplar.

0: صلى الله عليه وسلم.
1: Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki girişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Günün duası.
1: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıkmak için bineğine binip ayağını bineğinin üzengisine koyduğu zaman şu duayı okurdu: Allah'ım, seferde yardımcım, geride bıraktığım ailem, çoluk çocuğumun vekili ve koruyucusu sensin. Allah'ım, bizim için mesafeleri kısalt, yolculuğumuzu da kolay kıl.

gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo.

0: asrı saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Onun kadar sevilen bir insan görmedim.
2: Bu bir iktidar değil Ebu Süfyan. Bu peygamberlik. Bunun için onu çok seviyorlar. Keşke sen de bu hakikati kabul etsen artık.
1: Güzel şeyler söylüyorsun ama ilahlarımızı bırakmak kolay değil. Eğer bunu yaparsam Lat ve Uzza'nın gazabına uğramaz mıyım? Hem kavmin bana ne der? Bir yandan bunları düşünürken diğer yandan dediklerindeki hakikat payını düşündüm durdum.
3: Peygamberimiz tepeden tırnağa silahlanmıştı. Başında miğferi ve siyah bir sarığı vardı. Gözlerinden başka yeri görünmüyordu. Devesinin üstünde tüm heybetiyle yaklaşıyordu. Yanında Hazreti Ebubekir ve Üseyd bin Hudayr vardı.
1: Bu güce kimsenin karşı durma ihtimali yoktur. Abbas, ben göreceğimi gördüm. Artık bırak Mekke'ye gideyim. İnsanlara peygamberimizin söylediklerini ileteyim. Güvende olmak isteyenler istedikleri yere sığınsınlar.
0: 139. bölüm.
3: Ebu Süfyan İslam ordusunun ihtişamını gördükten sonra alelacele Mekke'ye gitti. Mescid-i Haram'da insanları toplayarak onları uyarmak istiyordu.
1: Ey Kureyş topluluğu! Muhammed karşısında duramayacağınız bir orduyla şehrinizi sarmış bulunuyor.
4: Ne yapacağız şimdi?
5: Ne yapacağız?
4: Keşke savaşa hazırlansaydık.
5: Bizi ne zamandır oyaladın Ebu Süfyan? Şimdi halimiz ne olacak?
1: Tek bir kurtuluş çareniz var. O da Müslüman olmak. Muhammed'in dinine girin ve canınızı kurtarın.
4: Sus lanet adam. Senin gibi haini görmedik.
5: Sen ne biçim bir elçisin? Allah seni kahretsin.
3: Mekkeliler aldıkları haberin etkisiyle çok öfkeliydiler ve bundan da Ebu Süfyan'ı sorumlu tutuyorlardı. Hint kocasının söylediklerini duyunca dayanamayarak yanına geldi ve boğazına sarıldı.
6: Şu ahmak herifi öldürün. Dilinden dönen şu adama cezasını verin. Ne duruyorsunuz? Yurdunuzdan defetmeyecek misiniz onu?
1: Kes sesini. Ya Müslüman olursun ya da boynunu vururlar. Yazıklar olsun size. Bu tutumunuz size hiçbir fayda sağlamayacak. Kendinizi aldatmaktan başka bir şey yapmıyorsunuz. Ben sizin görmediğiniz şeylere şahit oldum. Muhammed bir peygamber ve sizin karşısında duramayacağınız bir güce sahip. O sizin akrabalık hakkınızı gözetiyor ve merhametli davranıyor. Kim Ebu Süfyan'ın evine girerse güvende olacak.
4: Lanet olasıca, senin evin hangimiz alır ki?
1: Harem-i Şerif'e girenler de güvende olacak. Kendi evlerine girip kapılarını kapatanlar da.
5: Ne duruyorsunuz? Herkes sığınacak bir yer bulsun. Hadi.
4: Acele edin. Acele edin. Hadi. Acele edin. Çabuk.
5: Hadi.
3: Ebu Süfyan'ın ardından Hazreti Abbas da Mekke'ye gidip insanları uyarmak için Allah Resulü'nden izin istedi.
2: Ya Resulallah, kavminin yanına gidip onları uyarmak ve onları İslam'a davet etmek üzere senden izin istiyorum.
3: Peygamberimiz izin verince bu sefer Hazreti Abbas onlara neler söylemesi gerektiğini sordu. Peygamberimiz şöyle dedi.

0: Sen onlara şöyle söyle: kim Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şahitlik ederse, o emniyettedir. Kim silahını bırakıp Kabe'nin yanında oturursa, o da emniyettedir. Kim kapısını kapatıp evinde oturursa, o da emniyettedir. Hazreti Abbas Mekke'ye giderek denilenleri aktardı. Sekiz yıl önce Peygamberimiz bir gece vakti evini kuşatmış kafirlerin arasından Yasin suresinin ilk ayetlerini okuyarak sıyrılmış ve hicret yolunu tutmuştu. Müslümanların Mekke'de bıraktıkları her şey yağmalanmış, kendi yurtlarında yabancı olmuşlardı. Şimdi Mekke'yi terk ederken söylediği şeyler Peygamberimizin hatırına geliyordu. Ey Mekke! Sen Allah'ın yarattığı yerlerin en hayırlısı ve bana en sevgili olanısın. Senin halkın beni zorlamamış olsaydı senden asla ayrılmazdım. Peygamberimiz Allah'a karşı minnet ve şükran duyguları içindeydi. Halid bin Velid ile Zübeyir bin Avvam iki koldan şehre girmişti. Halid bin Velid komandasındaki birliğe direnen bir grupla çatışma yaşanırken, Zübeyir bin Avvam herhangi bir direnişle karşılaşmamıştı. Merkezi birliğin başında bulunan Peygamberimiz ise kuzeybatıdaki Ezahir yolunu takip ederek şehre yukarı taraftan girdi. Başında demirden bir miğfer ve siyah bir sarık vardı. Bu halde dişi devesinin üzerinde Mekke'ye girerken sesli bir şekilde Fetih suresini okuyordu. O esnada Allah'a minnet duygusu ve tevazusuyla başını öylesine eğmişti ki neredeyse alnı hayvanın palanının orta yerine değecekti. Bir yandan da mübarek dudaklarından "Hayat ancak ahiret hayatıdır" sözleri dökülüyor ve şöyle dua ediyordu: "Ey Allah'ım, bizi oradan, Mekke'den çıkarıncaya kadar canımızı alma." İşte bu duygular içerisinde Resulullah, Mekke ahalisinin şaşkın ve tedirgin bakışları arasında mağrur bir kumandan olarak değil, son derece mütevazı bir şekilde Kabe'ye doğru ilerlemeye başladı. Devesinin üzerindeydi ve terkisinde Üsame bin Zeyd vardı.
1: Ey Hubert, bizi koru. Bize zarar vermelerine izin verme. Onların hareme girişine müsaade etme.
2: Uzza aşkına, bu ne büyük bir ordu. Hiçbirimizi sağ bırakmazlar. Çocuklar ve kadınları evlere götürün.
3: Muhammed yılların intikamını almaya geliyor.
4: Mekke, sonun geldi artık. Sen Beytullah'ı bağrında taşıyan şehirsin. Bugünleri de mi görecektin?
0: Karşıdan Kabe bütün azametiyle göründüğünde Allah Resulü devesinden inmeden elindeki asasını yukarı doğru kaldırarak Hacerül Esved'i selamladı. Tekbir getirdi. Müslümanlar da tekbir getirdiler. Mekke tekbir sesleriyle iniyordu. Bu arada müşrikler bir dağın tepesinden olup biteni takip ediyorlardı. Derken Hazreti Peygamber Beytullah'ı tavafa başladı. Devesinin yularını Muhammed bin Mesleme tutuyordu. Her bir şafta Hacerül Esved'i selamlıyordu Peygamberimiz.
5: Allah'ım sana şükürler olsun.
6: Bizi Beytullah'a kavuşturan, kafirlere karşı bizi izzetli kılan Allah'a hamdolsun.
5: Peygamberini görünür görünmez ordularıyla destekleyen, bize Mekke'nin fethini nasip eden Allah'a hamdü senalar olsun.
6: Ya Rabbi, bizi Resulünden ayırma.
7: Allah'ım, hidayete erdirdiklerinle beraber beni de hidayete erdir. Sıhhat ve afiyet verdiklerinle beraber bana da afiyet ver. Himaye ettiğin kimseler gibi beni de himaye et. Bana verdiğin nimetleri bereketlendir. Verdiğin hükmün şerrinden beni koru. Hükmü sen verirsin. Senin üstünde hüküm verecek kimse yoktur. Senin dost olduğun kimse asla zelil olmaz. Eksiklikler sana yakışmaz. Ey Rabbimiz, yücesin ve kutlusun.
5: Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım.
8: Allah'ım, şüphesiz ben senden hayrın her çeşidini isterim. Dünya için olanı da, ahiret için olanı da. Bilebildiğimi de, bilemediğimi de. Dünyada ve ahirette bilebildiğim ve bilemediğim şerrin hepsinden sana sığınırım. Allah'ım, kulun ve peygamberinin senden istediği her çeşit hayrı ben de isterim. Ve onun sana sığındığı şerlerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ben senden cenneti ve beni cennete yaklaştıran söz ve amelleri istiyorum. Cehennem ateşinden ve beni ona yaklaştıran söz ve davranışlardan sana sığınıyorum. Senden benim için takdir ettiğin hükmünü hayırlı kılmanı diliyorum.
9: Amin.
0: Tavaf bitince Peygamberimiz makamı İbrahim'e doğru yöneldi. Orada iki rekat namaz kıldı. Daha sonra amcası Hazreti Abbas'ın kuyudan çektiği ve takdim ettiği zemzemi aldı ve içti. Ardınca gelen müminlerin eşliğinde Safa tepesine çıktı ve kendisine bu büyük fethi nasip eden Rabbine dua etmeye başladı.
10: Allahu Ekber Kebira.
11: Allahu Ekber Kebira.
10: Velhamdülillahi Kethira.

0: إله إلا الله وحده
1: لا إله إلا الله وحده.
2: Resulullah say bittikten sonra tekrar Kabe'ye geldi. Elindeki asasıyla hak geldi, batıl yok oldu. Zaten batıl yok olmaya mahkumdur. Hak geldi, batıl ne yoktan var eder ne de yok olanı iade eder diyerek Kabe'nin avlusunda yer alan 360 putu birer birer değinmeye başladı. Hübel, Mena, Lav, Uzza ve diğerleri. Peygamberimizin dokunduğu her put yüzüstü yere düşüyor. En büyük put Hübel parça parça edilirken Hazreti Ebubekir'in damadı Zübeyir bin Avvam Ebu Süfyan'a dönerek şöyle seslendi.
3: Ey Ebu Süfyan, Hübel de diğer putlar gibi parça parça edildi. Halbuki Uhud gününde sana zaferi onun getirdiğine inanmaktaydın.
4: Yıllar önce Uhud kayalıkları üzerinde "Ey Hübel, yüce olan sensin" diye bağırmıştım. Evet, meğer ne boş şeylerin peşinden gitmişiz.
2: Sonra Allah Resulü eskiden beri Kabe'ye hizmet ve anahtarlarını koruma görevini sürdüren Abdüddar oğulları soyundan Osman bin Talha'ya haber göndererek Beytullah'ın anahtarlarını getirmesini emretti. Osman kısa bir süre içinde anahtarlarla yanındaydı.
3: Hadi aç kapıyı.
2: Kapı açıldığında içeride ellerinde fal oklarıyla tasvir edilmiş Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'e ait resimleri gören peygamberimiz bunların çıkarılmasını emrederek "Allah bu suretleri yapanları helak etsin. Allah'a yemin ederim ki onlar bu iki peygamberin hiçbir zaman rızıklarını böyle fal oklarıyla aramadıklarını biliyorlardı" dedi. Ardından Resulullah Kabe'ye girdi. Üsame bin Zeyd, Bilal ve Osman bin Talha da beraberinde girdiler. Kapı kapandı. Dışarıda kapının önünde Halid bin Velid nöbet tutuyordu. Resulullah iki direk arasında namaz kıldı ve bir süre sonra ashabıyla birlikte beyti selamlayarak çıktı. Bu sırada insanlar Kabe'ye girmek üzere koşuştular. İlk giren Abdullah bin Ömer olmuştu ve kapının arkasında Bilal'i ayakta buldu.
5: "Bana Resulullah'ın nerede namaz kıldığını gösterir misin?"
6: "Şu iki direğin arasında kıldı Abdullah."
5: "Sağ ol."
2: Öğle vakti gelince Resulullah Hazreti Bilal'i çağırarak ezan okumasını istedi. Kabe'nin üstüne çevik bir şekilde çıkan Hazreti Bilal-i Habeşi ezan okumaya başladı. Yıllar önce vatanını terk etmek zorunda kalan Müslümanlar sevinç gözyaşları dökerken onlara her türlü işkenceyi tattıran Mekkeli müşrikler Kabe'nin etrafında toplanmış pişmanlık ve korkuyla kendi haklarında nasıl bir hüküm verileceğinin endişesini taşıyorlardı. Kureyş artık tüm güç ve zorbalığını kaybetmişti. Hazreti Muhammed sükunetle Mekke'ye girmiş, onlarsa kendilerinde bununla mücadele edecek gücü dahi bulamamışlardı. Müslümanların kulaklarında Fetih Suresinin ilk ayetleri yankılanıyordu. "Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik. Ta ki Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın, sana olan nimetini tamamlasın, seni doğru yola iletsin ve Allah sana şanlı bir zaferle yardım etsin. O, İnananların imanlarını kat kat artırmaları için kalplerine huzur ve güven indirendir. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bütün bunlar Allah'ın inanan erkek ve kadınları içlerinden ırmaklar akan, içinde temelli kalacakları cennetlere koyması, onların kötülüklerini örtmesi içindir. İşte bu Allah katında büyük bir başarıdır.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey. Özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

0: temizleyin hepsini. Bir filmden alıntı gibi gelebilir size. Ama toplumca böyle bir komut almış gibiyiz. Temizlik imandan gelir hadisi şerifini idrak etme ve uygulama konusunda örneğiz. Dünyadaki en fazla çamaşır suyu tüketimi Türkiye'de. Avrupa'daki en fazla sabun kullanımı ülkemizde. Temizlik yapmaya en fazla zaman ayıran milletiz. Dertlerimizi ozonla yok edip geleceğimizi deterjanla beyaz hale getiriyoruz. Ya da öyle zannediyoruz. Kimyasal ihtiva eden ürünlerin fazla kullanımı önce kendi bedenimize, sonra ev ahalisine ve tüm yeryüzüne zarar veriyor. Aşırı ve uzun süreli temizlik, suyun ve enerji israfının artmasına da yol açıyor. Temizlik ürünlerinin bilinçsizce bir arada ve karıştırılarak kullanılması ölüme bile sebebiyet veriyor. Aşırı temizlik malzemesi tüketimi ile kendi alanımızı temizlerken su kaynaklarını ve toprağı kimyasallarla kirletiyoruz. İnsanın madden ve manen arınması güzeldir. Ama aşırıya kaçmamak gerekir. Kur'an'da da buyurulduğu gibi, Allah çok tövbe edenleri sever ve içi dışı temiz olanları sever.
1: Yeryüzü Günlüğü. Hazırlayan Betül Güngör. Seslendiren Ahmet İshak Mete.
2: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 5 Eylül 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 23 Rebiülevvel 1448. Rumi takvime göre 23 Ağustos 1442. Tarihte bugün İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin vefatı 767. Arka sayfa. Günün konusu. Küfeli bir alim Ebu Hanife. İmam-ı Azam olarak da tanınan Ebu Hanife, İslam hukuk düşüncesinin gelişmesinde önemli rol oynamıştır. İmam-ı Azam unvanı, hukuki düşünceye yaptığı katkı ve çağdaşları arasında sahip olduğu üstün konumdan kaynaklanmaktadır. 699 yılında Küfe'de doğmuştur. Ticaretle uğraşan varlıklı bir aileden gelen Ebu Hanife, ilim öğrenmeden önce kumaş tüccarlığı yapmış, daha sonra ilim hayatına atılmıştır. Hayatı maddi sıkıntıdan uzak geçmiş, Kur'an'ı ezberleyip kıraat ilmini öğrenmiştir. Zeki olan Ebu Hanife, çevredeki alimler tarafından ilme yönlendirildi. Akaid ve cedel ilmini öğrenen Ebu Hanife, inkarcılarla tartışarak ehli sünnet anlayışının oluşmasına katkıda bulundu. Fıkha yönelmesinin sebepleriyle ilgili farklı rivayetler olsa da, Hammad bin Ebu Süleyman'ın öğrencisi olarak fıkıhta uzmanlaştığı belirtilmektedir. Ebu Hanife, Hammad'ın ölümünden sonra onun yerine ders vermeye başlamış ve binlerce öğrenci yetiştirmiştir. Bir hadis. Yeryüzündeki alimler, gökyüzündeki yıldızlar gibidir. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Her türlü iyi ve güzel söz kitaplarda yer alır. Yazılmış olan söz unutulmaz, ileriye kalır.

iki tanesi serinliğinde. Seher vaktinin az evvelinde. Temmuz yıldızının nefesiyle. Sesimiz yayıldı yeryüzüne.

0: Değerler Eğitimi. Hazırlayan Yaşar Koca. Seslendirenler Nisan Kumru, Hakan Bozbey.
1: Abi, bugün hurda sevkiyatın yok muydu senin?
2: Vardı.
1: Bu kadar işin arasında hac malzemeleri satan bir dükkana niçin geldik ki biz?
2: Bu kadar iş derken?
1: Benim de halletmem gereken önemli bir iş var da.
2: Neymiş bakalım halletmen gereken o önemli iş?
1: At bineceğim de.
2: Demek binicilik kursuna yazıldın ha?
1: Yoo, at binmek için kursa niçin gideyim ki? Arkadaşımın dedesinin bir atı var nasıl olsa. Eğer akşam olmadan gidersem o ata binip biraz gezeceğim de.
2: Söyle bakalım, daha önce ata binmiş miydin hiç?
1: Hayır.
2: Bana sorarsan bunun bir eğitimini almalısın.
1: Aman abi, at işte.
2: Ne atması canım, gayet ciddi konuşuyorum ben.
1: Hani at dediysem o at değil, dört nala koşan attan bahsediyorum ben.
2: Ben de sana diyorum ki dört nala koşan bir atın üstünde durabilmen için...
1: Kursa gitmeliyim. Buna gerek yok ama dediğini düşüneceğim.
2: Sen düşünürken ben de şu raftan bir takke, tesbih ve seccade alayım.
1: Bunları kimin için alıyorsun?
2: Hasan için tabii.
1: Hani şu namaza başlamasına vesile olduğun Hasan'dan mı bahsediyorsun?
2: Evet. Şuna bir bakayım. Hafif ve hoş bir koku.
1: Hafif ve hoş kokulu olan nedir abi?
2: Şu esans. Bak, sen de kokla bakayım.
1: Gerçekten de çok güzel kokuyor.
2: Hayırlı olsun.
1: Bunu bana mı aldın?
2: Beğenmedin mi yoksa?
1: Beğenmez olur muyum hiç? Hani Hasan varken benim payıma hediye düşmez diye düşünmüştüm de.
2: Havada biraz kıskançlık kokusu mu alıyorum yoksa?
1: Hayır abi, esansın kokusudur o, esansın.
2: Öyle olsun bakalım. Kasa neredeydi?
1: İşte tam karşımızda.
2: Ha tamam.
1: Abi ya, Hasan'a bunları almak yerine ona hemen temel dini bilgileri öğretmen gerekmez miydi?
2: Hemen mi? 3 gün önce namaza başlayan birine mi?
1: Evet, öğretelim gitsin. Daha doğrusu hocaya söyleyelim de o gerekeni yapsın.
2: Hoca gerekeni yapıyor zaten. Hasan'ı halı saha maçına götürdü. Kültür turlarına katılıp sosyalleşmesi için de elinden geleni yaptı. Daha ne yapsın?
1: Daha ne mi yapsın? İkiniz de onu abdest alırken görmediniz galiba. Daha abdest almayı bilmiyor bu çocuk. Allah bilir de namazlarını bile dua, sure okumadan kılıyordur.
2: Ya, o kadarını biz de biliyoruz canım.
1: O halde neyi bekliyorsun?
2: Sihirli değnekle dokunup her şeyi bir anda öğrenmesini bekliyorum desem?
1: Hadi canım, olur mu hiç öyle şey?
2: Neden olmasın canım? Nasıl ki sen bugüne kadar eline hiç dizgin almadığın halde atı kontrol edebileceğini düşünüyorsan... Bu da olur gibi geldi bana.
1: Tamam, benim dediğim şey olacak gibi değil diyelim. Fakat senin söylediklerin de uygulanabilir değil abi.
2: O kadarını biz de biliyoruz canım. Bak, bebekleri bilirsin sen.
1: At, Hasan, bebek. Acaba bu 3 kelimeyle bana ne anlatmak istiyorsun?
2: Bir düşün bakalım.
1: Bugün de sürekli düşünüyorum zaten. Bir de bunu düşüneyim.
2: İstersen senin işini kolaylaştırabilirim.
1: Memnun olurum.
2: Bir bebek yürümeden önce ne yapar?
1: El ve ayaklarının üstünde emeklemeye başlar.
2: Peki ya sonra?
1: Duvarlara ve eşyalara tutunup birkaç adım atar.
2: En sonunda yürümeyi öğrenir değil mi?
1: Elbette.
2: Peki bir bebek ne zaman katı gıdaya geçer?
1: Bilmem ama bunun için çok zaman geçmesi gerekmez mi?
2: Gerekir ya. Önce sütle beslenir, sonra da katı gıdaya geçer. Sence bu misali niçin vermiş olabilirim, düşün bakalım.
1: İçimdeki ses bu misalin Hasan'la bir ilgisi olduğunu fısıldıyor kulağıma.
2: Devam et. O ses seni doğru yönlendiriyor.
1: Yani Hasan önce ortama ısınsın, camiye gidip gelsin ve azar azar öğrensin demek istiyormuşsun gibi geldi bana.
2: Gibisi fazla. Aynen böyle diyorum.
1: Telefonun çalıyor abi.
2: Telefonu biri mi çalıyor?
1: Olamaz. Bu espriyi daha önce de yapmıştın sen.
2: Bir dahaki sefere taze espri yaparım öyleyse. Neyse, şu telefona bir bakayım. Ve aleyküm selam Nabi Usta. Hurdalığın önüne geldin demek. Ben de 3-5 dakika sonra yanında olurum inşallah. Tamam, geldiğimde görüşürüz. Eyvallah. Seninle burada ayrılıyoruz Gökay.
1: Nedenmiş?
2: Ben hurdalığa gideceğim. Sen de arkadaşının dedesinin evine gitmeyecek misin?
1: Hayır abi, ben de seninle geliyorum.
2: Hani ata binecektin?
1: Önce ata nasıl binilir onu öğreneyim. Ancak ondan sonra pratik yapmak için giderim. Hem benim elimde de sihirli değnek yok ki.
0: Değerler Eğitimi. Hazırlayan Yaşar Koca. Seslendirenler Nisan Kumru, Hakan Bozbey.

efendime söyleyeyim. Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah. İçip aşkın şarabın kansın ya Resulallah. Şol seni seven kişi verir yoluna başı. İki cihan güneşi sensin ya Resulallah. Şol seni sevenlere kıl şefaat onlara. Mümin olan tenlere cansın ya Resulallah. Şol seni sevdi Sübhan, oldun kamuya sultan. Canım yoluna kurban olsun ya Resulallah. Aşığım şol dildara, bülbülem şol gülzara. Seni sevmeyen nara yansın ya Resulallah. Derviş Yunus'un canı, ilmi şefaat kânı. İki cihan sultanı sensin ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.

Ebu Hureyre anlatmaktadır. Allah Resulü bir gün ashabına Allah'ın günahları af yolunu ve dereceleri yükseltme vesilesini size göstereyim mi dedi. Orada bulunanlar evet söyle ey Allah'ın Resulü dediler. Bunun üzerine Allah Resulü onlara meşakkatli zamanlarda bile abdesti tam olarak almak, uzak yerden mescide gelmek, bir namazdan sonra ikinci namazı beklemektir. İşte bunlar düşman hududunda nöbet bekleme gibidir buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

0: Hüsnü Hal.
1: Her şeyin ölçüsü ne acaba? Kalmak, gitmekten tonlarca daha ağırmış gibi gelmiyor mu insana? Beklemek daha uzun, sabretmek daha derin, özlemek daha yoğun değil mi mesela? Her şeyin ölçüsünü bulabilmek için insanın ömrünü nasıl harcadığını bilmek gerek. Dirhem dirhem tartarak mı harcıyor ömrünü insan, yoksa santim santim ölçerek mi? Nasıl eksiliyor insanın ömrü? Gün gün, hafta hafta, ay ay, yıl yıl. Demek ki insan için zamanmış her şeyin ölçüsü. İnsan zamanla eksiliyor çünkü. Yalnız şu var ki, ömrün tamamının ne kadar olduğu bilinmediği için eksilterek sayılmıyor. Eklenerek sayılıyor.

o olduğu için hayatını ömrüyle takas etmek zorunda kalıyor. Acaba bir ayakkabı almak için kaç gününü vermek zorunda insan? Nereden baksanız bir ayakkabı ortalama bir vatandaş ömrüyle 5 gün eder. Bir ceket 2 hafta, bir palto 1 ay kadar tutar. Peki bir otomobil almak için ömründen kaç yıl vermesi gerekir? Ya da başını sokacağı bir çatı için geri kalan ömrü yetecek midir? İnsan her şeyin bedelini kendi zamanıyla ödüyor. Elde ettiğini ömrüyle takas ediyor. Ne varsa sahip olmak istediği insanın ömründen bir kısmını alıp götürüyor. Bir ömrü ona bahşeden Yaradansa, kulunun Rabbini andığı bir an için ona sonsuz bir hayat vaat ediyor.

herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor, gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

İki tanesi serinliğinde, seher vaktinin az evvelinde, Temmuz yıldızının nefesiyle sesimiz yayıldı yeryüzüne. Ve özlemle beklediğim geldiğinde, bilmediklerini artık bildiğinde,

Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Ey yediden çiçeği, gönlümün sevinci torun. Elden, vermekten, görmekten yola çıkmışsın, düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. İyilik nedir, özü nasıldır? Hadi közde köpürtür kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. Yer ve gök maviyle yeşilin nice tonunu ihtişamla taşırken tevazuyu hiç yitirmez. Olağan bir akışın kaşifliğidir insana düşen. Gönlünün elinden tutup içtenliği keşfetmek için her gün yepyeni renkleri boyar penceresinde. Ve anlamalı beşer, övünmek sahiplikten ileri gelmez, eksiklikten kaynaklanır. Kişi tamamlandıkça sakinleşir, çehresinde en gerçek güzelliği parlatır. İyilik diyorum anla. Uçan kuşa, cam kenarında titreyen kediye, rüzgarda savrulan gövdesi kırılmak üzere olan ağaca, bir bebeği sakinleştiren ninniye başlamakta, bir çocuğun damağında hiç unutamayacağı lezzetler bırakacak tatlıyı pişirmekte, kapısını sabah yerinden başka kimsenin açmadığı ihtiyar komşuya alınan kepekli elmalarda hep iyilik vardır. Benim dışına çıkınca görebilirsin iyiliği. İyilik gizlendikçe mayanı sağlamlaştırandır. Takdir beklemek duldasına ateş salar, elvanını çürütür, kokusunu esintilerle savurur. Unutma ki her insan muhtaçtır. Kimi bir tebessüme, kimi birazcık ilgiye, kimi iltifata, kimi ise övülmeye. İşte övülmek için yaptığın her şey zayıflıklarını arttırır. Dengen şaşar, desteklerini yitirirsin. Gönlünden kopan dilinden dökülmemeli. Gösterişten uzak kalmak iyiliğin köklerini cennete doğru salar. Devran döner. Bugün veren elken yarın alan el olmayacağının teminatı yoktur. O halde şimdi ardına yaslan, hesapla geçen günlerini. İyilik etmeden geçen her gün ziyan değil mi? Seni güzelleştiren başkalarının kalbine dokunmak, bir su damlası kadar bile olsa iyilikle davranmaktır. Ve sonra susmalısın. Güneşte, bulutta, çiçekte, ağaçta hep sustukça iyilik kervanına katılır. Düşmeden ayağa kalkılmaz. Yolu yitiren de evine ulaşabilir adımlarında ısrarcıysa. Sen bir saat ol, doğru zamanı göster. Mutluluk nedir dersen, kelimelere dökülmeyip sırra sönen iyiliklerdir derim. Giz, hislerin en güçlü sığınağıdır. Emin ol ki insan elinden geleni yapmışsa, vicdanıyla baş başa kaldığı vakit huzurun ıssız ırmaklarında serinletir yüreğini. Sessiz ol, çok sessiz ol. Bulutlar gibi taşı omuzlarında tertemiz bereketi. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. Sağ elinin verdiğini sol elin görmesin.
1: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Hüsnü Hal.
1: Her şeyin ölçüsü ne acaba? Kalmak, gitmekten tonlarca daha ağırmış gibi gelmiyor mu insana? Beklemek daha uzun, sabretmek daha derin, özlemek daha yoğun değil mi mesela? Her şeyin ölçüsünü bulabilmek için insanın ömrünü nasıl harcadığını bilmek gerek. Dirhem dirhem tartarak mı harcıyor ömrünü insan, yoksa santim santim ölçerek mi? Nasıl eksiliyor insanın ömrü? Gün gün, hafta hafta, ay ay, yıl yıl. Demek ki insan için zamanmış her şeyin ölçüsü. İnsan zamanla eksiliyor çünkü. Yalnız şu var ki ömrün tamamının ne kadar olduğu bilinmediği için eksilterek sayılmıyor. Eklenerek sayılıyor ve bu da insana çok yaşadığını zannettiriyor. Oysa ömür artan değil azalan bir şey, hatta tükenen, tıpkı yanan bir mum, kayıp giden bir sabun gibi. Gözümüzün önünde, avuçlarımızın içinde eriyip kayboluyor. Eğer bilinseydi ömür ağacındaki yaprak sayısı, düşenler değil de kalanlar sayılmaz mıydı? İnsanın gözü ve aklı düşenlere değil de kalanlara takılmaz mıydı? İnsan ne kadar zamanı kaldığını bilmiyor. Elindeki tek sermaye de o olduğu için hayatını ömrüyle takas etmek zorunda kalıyor. Acaba bir ayakkabı almak için kaç gününü vermek zorunda insan? Nereden baksanız bir ayakkabı ortalama bir vatandaş ömrüyle 5 gün eder. Bir ceket 2 hafta, bir palto 1 ay kadar tutar. Peki bir otomobil almak için ömründen kaç yıl vermesi gerekir? Ya da başını sokacağı bir çatı için geri kalan ömrü yetecek midir? İnsan her şeyin bedelini kendi zamanıyla ödüyor. Elde ettiğini ömrüyle takas ediyor. Ne varsa sahip olmak istediği insanın ömründen bir kısmını alıp götürüyor. Bir ömrü ona bahşeden Yaradansa, kulunun Rabbini andığı bir an için ona sonsuz bir hayat vaat ediyor.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: İyi davranan kimseyi herkes sever. Davranışları dürüst olan insan baş köşeye yükselir. Her türlü densizliğe, utanma duygusu engel olur. Utanmazlık insan için en büyük hastalıktır.

Cabir bin radıyallahu anh anlatmaktadır. Selim'e oğulları mescide yakın bir yere taşınmak istediler. Bunu haber alan Allah Resulü onlara, "Mescide yakın bir yere taşınmak istediğinizi duydum, öyle mi?" dedi. Onlar Resulullah'ın bu sorusuna, "Evet ey Allah'ın Resulü, bunu istemiştik," diye cevap verdiler. Bunun üzerine Allah'ın elçisi onlara, "Ey Selim'e oğulları, kendi mahallenizde oturun. Atacağınız adımlarınızın sevabı yazılsın," dedi. Ve bu sözünü iki defa tekrarladı.

ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı vaktidir.

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan

karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

Hüsnü Hal. Her şeyin ölçüsü ne acaba? Kalmak, gitmekten tonlarca daha ağırmış gibi gelmiyor mu insana? Beklemek daha uzun, sabretmek daha derin, özlemek daha yoğun değil mi mesela? Her şeyin ölçüsünü bulabilmek için insanın ömrünü nasıl harcadığını bilmek gerek. Dirhem dirhem tartarak mı harcıyor ömrünü insan, yoksa santim santim ölçerek mi? Nasıl eksiliyor insanın ömrü? Gün gün, hafta hafta, ay ay, yıl yıl. Demek ki insan için zamanmış her şeyin ölçüsü. İnsan zamanla eksiliyor çünkü. Yalnız şu var ki, ömrün tamamının ne kadar olduğu bilinmediği için eksilterek sayılmıyor. Eklenerek sayılıyor. Ve bu da insana çok yaşadığını zannettiriyor. Oysa ömür artan değil azalan bir şey, hatta tükenen, tıpkı yanan bir mum, kayıp giden bir sabun gibi. Gözümüzün önünde, avuçlarımızın içinde eriyip kayboluyor. Eğer bilinseydi ömür ağacındaki yaprak sayısı, düşenler değil de kalanlar sayılmaz mıydı? İnsanın gözü ve aklı düşenlere değil de kalanlara takılmaz mıydı? İnsan ne kadar zamanı kaldığını bilmiyor. Elindeki tek sermaye de o olduğu için hayatını ömrüyle takas etmek zorunda kalıyor. Acaba bir ayakkabı almak için kaç gününü vermek zorunda insan? Nereden baksanız bir ayakkabı ortalama bir vatandaş ömrüyle 5 gün eder. Bir ceket 2 hafta, bir palto 1 ay kadar tutar. Peki bir otomobil almak için ömründen kaç yıl vermesi gerekir? Ya da başını sokacağı bir çatı için geri kalan ömrü yetecek midir? İnsan her şeyin bedelini kendi zamanıyla ödüyor. Elde ettiğini ömrüyle takas ediyor. Ne varsa sahip olmak istediği insanın ömründen bir kısmını alıp götürüyor. Bir ömrü ona bahşeden Yaradansa, kulunun Rabbini andığı bir an için ona sonsuz bir hayat vaat ediyor.

0: efendime söyleyeyim.
1: Sultan-ı Rusul, Şah-ı Mümeccetsin efendim. Biçarelere devleti sermetsin efendim. Divan-ı İlahi'de serametsin efendim. Menşur ile amruke mümeyyetsin efendim. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Tabişgehi ervah-ı mücerret güherindir. Malişgehi ruhsar-ı melek hak-i derindir. Ayine-i didar-ı tecelli nazarındır. Bu Bekru Ömer, Osman-ı Ali yarlarındır. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Hutben okunur minber-i iklim-i bekada, hükmün tutulur mahkeme-i ruz-i cezada, gülbank-i kudümün çekilir arş-ı hüdada, esma-i şerifin anılır arz-u semada. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Ol dem ki velilerle nebiler kala hayran, nefsi deyu dehşetle kopa cümleden efkan, ye'si ile usatın ola ahvali perişan, destur-i şefaatle senindir yine meydan. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Bir gün ki dalup bahri gama firkate gittim, elden yitirip kendimi bir hodluğa yittim, İsyanımı anıp akıbetimden hazer ettim, bu matlağı yad eyledi bir seyyid işittim. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Ümmideyiz, ye'si ile ah eylemeyiz biz. Sermaye-i imanı tebah eylemeyiz biz. Babın koyup ayare penah eylemeyiz biz. Bir kimseye sayende nigah eylemeyiz biz. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Biçaredir ümmetlerin isyanına bakma, desti red urup hasret ile duzaha yakma, rahmeyle aman ateşi hicranına yakma, ez cümle kulun galibi pür cürmü bırakma. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Şeyh Galip.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Selamünaleyküm. Ben Ankara'dan anlıyorsun. Annem, babam ve abim için Ömer Karaoğlu'ndan şehit tahtında Rabbi Gülümser dersini dinletirseniz çok memnun olurum.

Merhabalar. Ankara'dan sevgiler, selamlar. Eşref Ziya'dan Hasret Gülleri ezgisini tüm dinleyenlere, Diyanet çalışanlarına ve kıymetli eşim Fatih için istiyorum. İyi yayınlar diliyorum.

Merhabalar, Bursa'dan sevgiler, selamlar. Mesut Kurtis'ten Canu Dilden ezgisini tüm dinleyenlere, kıymetli aileme ve çok sevdiğim biricik eşim Fatih için istiyorum.

Selamünaleyküm. Bolu'dan katılıyorum. Tüm sevdiklerim ve ilahi sevenler için rahmetli İsmail Coşar'dan bir ilahi istiyorum. İsmi Subhan.

anarken aşıklar Allahu Allah. Yanar tevhid ile coşar illallah. Ne tatlıdır, hoştur

Merhaba, İstanbul Sarıyer'den Sabrizade Mustafa Göçmez. Sıradaki eseri tüm ümmeti Muhammed'e birer neşe olsun diye istiyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Allah'ın kutlu elçisi ve bir grup sahabi birlikte sefere çıkmışlardı. Sahabiler arasında Ebu Ümame el-Bahili de vardı. Ebu Ümame daha önce Allah'ın Resulü ile birçok gazveye katılmıştı. Katılmış olduğu gazvelerin üçünde şehit olması için Resul-i Ekrem'den dua etmesini istemiş ve her seferinde kutlu Nebi kendisine selamet ve ganimet temennisinde bulunmuştu. Ebu Ümame eline geçeni muhtaçlara dağıtır, hiçbir fakiri geri çevirmezdi. Gösterişi, aşırılığı ve taşkınlığı da sevmezdi. Allah'ın kutlu elçisiyle vakit geçirmeyi ve ondan yeni şeyler öğrenmeyi severdi. Çıktıkları bu seferde de Allah'ın Resulünden işittiği söz, onun tabiatını, yaşayışını ve hayata bakışını kurduğu dengeyi ifade eder nitelikteydi. Allah Resulü, ashabını birer birer çok iyi bilir ve her birini bir inci tanesi gibi kendi kabuğunun içinde, kendi seciyelerinin el verdiği biçimde işlerdi. Sonra da gökteki yıldızlar gibi inananların yollarını aydınlatan, kaybolana pusula olan birer kandil haline getirirdi. Günlük hayatın içinde başlarına gelen herhangi bir olay bile Allah'ın kutlu elçisinin dilinde öyle bir ifadeye dönüşür ve öyle bir manaya kavuşurdu ki akıllardaki karmaşa biter, kalpler huzura ererdi. Çıktıkları bu sefer esnasında da öyle olmuş, o an sorana ve o andan sonra soracak olanlara da cevap olmuştu.
1: Ebu Ümame, Ebu Ümame, şuraya bak.
2: Nereye?
1: Gördün mü?
2: Hayır, görmedim. Nereye bakayım?
1: Mağaraya. Bak, orada bir mağara var.
2: Evet, şimdi gördüm. Bunu Resulullah'a haber verelim.
1: Hadi yanına gidelim de söyleyelim.
0: İki sahabi Allah Resulü'nün yanına gelmiş ve gördüklerini anlatıyorlardı.
1: Ey Allah'ın Resulü! Şurada geride az önce geçtiğimiz yerde bir mağara gördüm. Müsaade buyurursanız gidip içine bakmak isterim.
0: Allah'ın elçisi kendisine anlatılanları dinledi ve sahabinin gidip mağaraya bakmasına izin verdi.
1: Ne kadar da sessiz ve serin. Hay Allah! Bu da ne böyle? Bir ibrik. Biri yaşıyor burada. Evet, işte şurada da birkaç parça yiyecek var. Ama şimdi nerede acaba? Bu ıssız yerde bir başına yaşıyor ha? İmrendim doğrusu. Keşke ben de böyle yaşasaydım. Ben de bir mağara bulsam, her şeyden ve herkesten uzak olsam, nasıl olurdu acaba?
0: Mağaraya giden sahabi Allah Resulü'nün yanına geri geldi. Orada gördüklerini anlattı ve bir de aklından geçirdiği düşünceyi söyledi.
1: Mağara boş değil ey Allah'ın Resulü.
0: Hazreti Peygamber anlatılanları dikkatle dinliyordu. Ashab mağaradan dönen sahabiye sorular sormaya başladı.
3: Nasıl boş değil?
1: İçinde biri yaşıyor ama şu an orada değil.
3: Bundan emin misin?
1: Evet eminim. İçinde su olan bir ibrik var içeride. Biraz da yiyecek var, bir miktarda yeşillik.
3: Yalnız ha? Burada bir başına öyle mi?
4: Bu kimsenin uğramadığı ıssız yerde hem de.
1: Evet öyle görünüyor. İçerisi çok serin ve etraf çok sessiz.
3: Uzlet hayatı yaşıyor demek ki.
1: Açıkçası tam da istediğim gibi. Siz ne buyurursunuz bu konuda ey Allah'ın Resulü? Çok imrendim ben bu adamın hayatına. Ben de böyle yaşasam olur mu?
0: Allah'ın elçisinin gözleri ashabının üzerinde gezindi ve konuşmaya başladı. Ben ne Yahudilik ne de Hristiyanlıkla gönderildim. Ben ancak hanif ve kolay olan bir dinle gönderildim. Muhammed'in varlığını elinde tutan Allah'a yemin olsun ki Allah yolunda sabah ya da akşam vakti çıkılacak bir yolculuk dünya ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır. Müslümanlar arasında yer almanız, tek başınıza uzlette kılacağınız 60 senelik namazdan daha hayırlıdır dedi. hadislerin hikayeleri.

Biz daha isek, siz daha azsınız. Siz huysanız, biz de huyuz. Haydan.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey. Özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

Efendime söyleyeyim. Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah. İçip aşkın şarabın kansın ya Resulallah. Şol seni seven kişi verir yoluna başı. İki cihan güneşi sensin ya Resulallah. Şol seni sevenlere kıl şefaat onlara. Mümin olan tenlere cansın ya Resulallah. Şol seni sevdi Sübhan, oldun kamuya sultan. Canım yoluna kurban olsun ya Resulallah. Aşığım şol dildara, bülbülem şol gülzara. Seni sevmeyen nara yansın ya Resulallah.

Derviş Yunus'un canı, ilmi şefaatkanı, iki cihan sultanı, sensin ya Resulallah, sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında

savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Her türlü iyi ve güzel söz kitaplarda yer alır. Yazılmış olan söz unutulmaz, ileriye kalır.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

gafletten uyan. Yaptığın ibadetleri Hakk'a layık sanma. Zikir ve dua için sana izin verildiyse, zikir ve duaya başlayınca gurura kapılma. Eğer padişah seninle beraber yere oturur, merhametinin üstünden senin mertebene tenezzül ederek duanı dinlerse, o tenezzülü kendi kabiliyetinden değil, Hakk'ın lütuf ve kereminden bil. Kendini ve mertebeni tanı, edep ve terbiye gözet. Peygamber Efendimiz nasıl senin başını putlara secde etmekten kurtardıysa, sen de çalış, o mübareğin manevi gücüyle gönlünü iç putuna, benliğe tapmaktan kurtar. Cenab-ı Hak bir kulunu ağlatırsa, merhameti kabarır coşar. O ağlayan kul nimetine erişir. Bir kula isteyeceği bir şey vermeyecekse, o isteği ona vermez. O isteği onun hatırına ve gönlüne getirmez. Fakat bir kulu da sıkıntıya düşürür, daraltırsa, gönlünü açar, onu ferahlatır. Merhameti o hoş ağlayışlara bağlıdır. Bir kul ağlayacak olursa, rahmet denizi dalgalanır, coşar.

herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

Hüsnü Hal. Her şeyin ölçüsü ne acaba? Kalmak, gitmekten tonlarca daha ağırmış gibi gelmiyor mu insana? Beklemek daha uzun, sabretmek daha derin, özlemek daha yoğun değil mi mesela? Her şeyin ölçüsünü bulabilmek için insanın ömrünü nasıl harcadığını bilmek gerek. Dirhem dirhem tartarak mı harcıyor ömrünü insan, yoksa santim santim ölçerek mi? Nasıl eksiliyor insanın ömrü? Gün gün, hafta hafta, ay ay, yıl yıl. Demek ki insan için zamanmış her şeyin ölçüsü. İnsan zamanla eksiliyor çünkü. Yalnız şu var ki, ömrün tamamının ne kadar olduğu bilinmediği için eksilterek sayılmıyor. Eklenerek sayılıyor. Ve bu da insana çok yaşadığını zannettiriyor. Oysa ömür artan değil azalan bir şey, hatta tükenen, tıpkı yanan bir mum, kayıp giden bir sabun gibi. Gözümüzün önünde, avuçlarımızın içinde eriyip kayboluyor. Eğer bilinseydi ömür ağacındaki yaprak sayısı, düşenler değil de kalanlar sayılmaz mıydı? İnsanın gözü ve aklı düşenlere değil de kalanlara takılmaz mıydı? İnsan ne kadar zamanı kaldığını bilmiyor. Elindeki tek sermaye de o olduğu için hayatını ömrüyle takas etmek zorunda kalıyor. Acaba bir ayakkabı almak için kaç gününü vermek zorunda insan? Nereden baksanız bir ayakkabı ortalama bir vatandaş ömrüyle 5 gün eder. Bir ceket 2 hafta, bir palto 1 ay kadar tutar. Peki bir otomobil almak için ömründen kaç yıl vermesi gerekir? Ya da başını sokacağı bir çatı için geri kalan ömrü yetecek midir? İnsan her şeyin bedelini kendi zamanıyla ödüyor. Elde ettiğini ömrüyle takas ediyor. Ne varsa sahip olmak istediği insanın ömründen bir kısmını alıp götürüyor. Bir ömrü ona bahşeden Yaradansa, kulunun Rabbini andığı bir an için ona sonsuz bir hayat vaat ediyor.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Harama el uzatma. Haram yeme. Haram insanın gönlünü karartır. Helal ye. Nasibini helal yoldan ara. Kim temiz olursa onun üzerine günah eğleşmez. Temiz olmak istersen boğazından geçenin de helal olması gerekir.

Şimdi Mekke'yi terk ederken söylediği şeyler peygamberimizin hatırına geliyordu. Ey Mekke, sen Allah'ın yarattığı yerlerin en hayırlısı ve bana en sevgili olanısın. Senin halkın beni zorlamamış olsaydı senden asla ayrılmazdım. Peygamberimiz Allah'a karşı minnet ve şükran duyguları içindeydi. Halid bin Velid ile Zübeyir bin Avvam iki koldan şehre girmişti. Halid bin Velid komandasındaki birliğe direnen bir

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Tanımadığın adamı tanımak istersen, onun tanıdıklarını öğren. O zaman anlarsın. Her şey kendisi gibi olanların arasına katılır. Yürüyen, uçan her şeye bir bak. Her biri kendi dengini kendisine eş tutar. Sen doğrulara katıl. Eğrilerle bir olma. Kötü, iyiye katılmaz, kaçar. Her şeye uyan bu kurala sen de uy.

geçmişten aldığımız güçle geleceğin teminatı olan sayısız genci yetiştirmeye, daha iyiye, daha ileriye siz değerli bağışçılarımızın gönülden gelen eğitime destekleriyle ulaşabileceğiz. Bu iyilik seferberliğine destek vermek için www.tdv.org adresinden bağışlarınızı yapabilirsiniz. Türkiye Diyanet Vakfı.

Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Peygamberimizin ihsan ahlakı ve görünürlük çağında muhsin insan modeli. Doçent Doktor Sema Yılmaz. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Görünürlük çağında insan. İnsanın görülme ihtiyacı doğumla birlikte başlar, gelişimsel süreçte farklılaşarak hayatın sonuna kadar devam eder ve insanın tekamülüne hizmet eder. Yeni doğan önce annesi tarafından görülmek ve onun gözlerinde kendini görmek ister. Böylece benliğine dair ilk izlenimler annesinin gözündeki yansımasıyla oluşmaya başlar. Bebek, annesinin kendisine yönelen bakışlarında kendi değerini okumaya başlar. Adeta onun gözlerinden şu cevabı alır: ben değerli bir varlığım, istenen, beklenen, sevilen, gelişinden hoşnut olunan bir varlığım. Bu göz teması olmadığında bebek kendisini bağlantısız ve boşlukta hisseder, huzursuz olur. 3-4 yaşına geldiğinde görüş alanı genişler, görülme ihtiyacı da artar. Yürümeyi ve konuşmayı öğrenmiş olması ona keşfetme ve soru sorma alanlarını açar. Görülme ihtiyacı sorularının anlaşılması ve cesaretlendirilmesi yönündedir. Gözetilme ihtiyacı da hem korunmak hem de özgür bırakılmak içindir. Ergenliğe ulaştığında sanki etrafındaki her şey, herkes ona bakan bir göz olmuştur. Tüm gözler onun üzerindedir. Tamamen öyle olmasa dahi o öyle hisseder. Arkadaşlarının gözünde, anne babasının gözünde, toplumun gözünde kendisine bir payı arar. Aynı zamanda kendisi üzerinde ve kainat üzerinde bir gözlemci olmaya başlamıştır. Sık sık aynaya bakar, her gün değişen bedenini gözlemler. Onunla barışmaya çalışır, kainatı izler, varlığına aşkın bir sebep arar.